Çekirdeklerin, oyuncakların. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mapuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm edilmiş yemin. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez.

0: Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eşek.
1: Arkadaşım eş, arkadaşım çek, arkadaşım eşek.
0: Arkadaşım eş, arkadaşım.

Sen iste, emrinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Sizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Nada.

Mezarını

Sanki paylaz diyen yoldum, esiyorsun deli deli.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Ja.

0: Fakir ölse şaşan olmaz, evin yansa boşan olmaz. Vay vay vay vay vay vay
1: vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.
1: Ne olacak bu enginin halı?
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.

Sanki poyraz yeni oldum, esiyorsun deli deli.

Sen sana olan sevdam, gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım dertlerimle. Yalnız kaldım, içimi döktüm.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini, yazdıkları eserleri ve edebiyat görüşlerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızla yeniden birlikteyiz sizlerle. Bugün yazdığı romanlarla Orhan Kemal bizlerle olacak. Ustaca çizimi, acı güldürü havası içinde oluşturduğu Bekçi Murtaza tipi, ünlü roman kahramanlarıyla karşılaştırılan Orhan Kemal, bu eseriyle büyük ustalardan biri olarak kabul edildi edebiyat dünyamızda. Rumeli göçmeni olan Murtaza, bir fabrikada kantarcılık, uzun bir sürede mahalle bekçiliği yaptıktan sonra çırçır fabrikasına gece kontrol yardımcısı olarak girer. Görevine çok bağlı, en küçük ihmali bile bağışlamadığı için çalışanlar tarafından sevilmeyen Murtaza, çok dürüst ve aşırı görev ahlakına sahip biridir. Tiyatroya da uyarlanmış Murtaza adlı romandan kısa bir bölüm sunuyoruz sizlere şimdi. Murtaza'yı gören kapıcı Ferhat,
1: "Abi Murtaza efendi, sormazsın başıma gelenleri."

0: Murtaza'nın elleri arkasındaydı.
1: İşledim bir büyük kabahat ki sorma.
2: Ne gibi?
1: Düştüm ocağına Murtaza Efendi, sen bilirsin.
0: Kırmızı kol bağını azametle düzelten Murtaza'nın kaşları hemen çatıldı.
2: Anladık beyağı. Nedir işlediğin kabahat bakayım?
1: Gitmiştim affedersin dökmeye suyumu. Gelmiş o sıra fen müdürü, bakmış yokum yerimde.
0: Birdenbire öfkelenen Murtaza kıpkırmızı kesildi.
2: Sonra?
1: Sonra bırakmıştım oğlumu yerimde. Yazar şimdi hakkımda rapor.
2: Oldu mu? Oldu mu Ferhat? Beğenirsin yaptığını. Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Bilirsin nedir vazife. Yo, bilmezsin. Bilmezsin çünkü görmedin kurs. Almadın büyüklerden sıkı terbiye. Görseydin kurs, alsaydın sıkı terbiye, bilirdin nedir vazife. Vazife sırasında gelmeyecek kişin. Kırpmayacaksın gözünü, düşünmeyeceksin evladını, demeyeceksin ciğerparem. Bilirsin ettiler bize teslim ne büyük vazife. Edersin takdir. Yok, edemezsin.
1: Aman Murtaza Efendi.
2: Yaman ya, elbet aman ya. İstersin çağırsın şimdi beni. Söysün ana avrat. Desin kör müsün? Onlar nedir bilmez vazife. Çünkü görmediler kurs. Almadılar sıkı terbiye büyüklerinden. Ama sen yaptın bekçilik. Gördün kurs. Aldın sıkı dersler. Nasıl olmasın göz kulak fabrikaya? Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Edebilirsin takdir. Yo, edemezsin. Etseydin bırakmazdın çocuğunu. Gitmezdin dökmeye suyunu.
3: Murtaza adlı romanından dramalaştırdığımız küçük bir bölüm dinlettiğimiz hikaye ve roman yazarı Orhan Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dönem Kastamonu milletvekili olarak görev yapmış avukat Abdülkadir Kemali Bey ile Azime Hanım'ın oğlu olarak 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da doğdu. Ortaokul son sınıf öğrencisiyken öğrenimini yarıda bırakarak Suriye'deki babasının yanına gitti. Adana'ya döndükten sonra pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık, katiplik, ambar memurluğu yaptı, futbol oynadı.
0: Bir süre sonra Adana'ya dönen Orhan Kemal, sebze nakliyeciliği ve Verem Savaş Derneği'nde katiplik yaptı. Sürekli bir iş bulamadığı için 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Geçimini sağlamak için tefrika romanları, oyunlar ve senaryolar yazdı. Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak gittiği Sofya'da 2 Haziran 1970'te öldü.

0: Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan ilk romanları Baba Evi ve Avare Yıllar'da, babasıyla sürgünde geçen yıllardan başlayarak çocukluk ve gençlik yıllarını, hayat mücadelesinde insanların küçük yaşantılarını, gündelik sıkıntılarını konu edindi. Panayit Strati ve Maxim Gorki'nin etkisi altında kaldığı dönemde, çırçır fabrikalarında çalışanların Çukurova'da pamuk tarlalarındaki ırgatların hayatlarından hikayeler derledi. Orta Anadolu'nun köylerinden birinde toprakları olmadığı için geçinemeyen üç arkadaş olan İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan'ın Çukurova'ya pamuk toplamak için gelişlerinin etrafında gelişen bereketli topraklar üzerinde yer yer John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı romanından etkiler taşımakla birlikte iş ve ekmek peşinde önce verimli topraklara, daha sonra da şehre göçü son derece dramatik gözlemlerle verilir.
1: Köyden şehre göç teması etrafında gelişen, dili ve oluşturduğu olağanüstü atmosferle yazdığı romanlar içinde çok farklı bir yerde duran Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinde pamuk tarlaları, büyük toprak sahipleri, ırgatlar, ırgat başları, çırçır fabrikaları, Çukurova ve Adana birer fotoğraf sahiciliği içinde geçer gözlerimizden bir bir.
0: Bozkır'da esen sert ve kupkuru bir rüzgar Çukurova köyünü önüne katmıştı. Gök bakır rengindeydi, yer kül renginde. Alıcı kuşlar daireler çizmekteydi. Yakınlarda bir leş olmalıydı. Bir adam, uzun boylu zayıf bir adam, elinde tahta bavulu köyün yolunu tutmuştu. Lacivert şayak ceketini yakasını kaldırmış, başını omuzlar arasına çekmiş, öne doğru hafifçe eğilmişti. Kulakları, burnunun ucu, bavulun demir sapını tutan kemikli eli buz kesilmişti. Fakat o bütün bunların farkında değil, yürüyor. Ne bakır renkli gök, ne yanmış cılız otlarıyla bozkır, ne de daireler çizip duran alıcı kuşlar ve sert rüzgar. Yürüyordu. Elinde bavul, sırtında yeni urba, ayaklarında potinler, başında etiketi hala üzerinde yepyeni kasketi ve kopçalı sarı kurşun kalemiyle yürüyordu. Köse Hasan'ın karısı, kızı, Pehlivan Ali'nin anası, kahveci Idıbıdıgil, Topsakal'ın oğlu, bakır renkli gök, bozkır daireler çizen alıcı kuşlar ve dümdüz ovada kurşun gibi esen rüzgara inat

0: Orhan Kemal konularını Adana ve Çukurova yöresinden aldığı Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Kaçak adlı romanlarında büyük toprak sahipleriyle çalışanlar arasında yaşanan sorunlu ilişkileri, tarımdaki makineleşmenin tarım işçiliği üzerinde tesirlerini alabildiğine geniş bir panorama çizerek ele alır.
1: Murtaza ve Gurbet Kuşları ise köyden göçmüş insanların şehre uyma mücadelesinin anlatıldığı romanlardır. El kızında dar gelirli bir çevrede yaşamak zorunda kalan, geriye itilmiş bir kadının mutsuz evliliğini, Suçlu, Sokakların Çocuğu ve Arkadaş Islıkları adlı romanlarında hayaller, yoksulluk ve eğitimsizliğin suça ittiği çocuklar ve gençlerin hayatlarını anlattı Orhan Kemal.
0: Müfettişler Müfettişi ile onun devamı olan Üç Kağıtçı adlı romanlarında bir dolandırıcının neler yapabileceğini ve sahtekarlığın nasıl yaygınlaştığını gülmeceli bir anlatımla hızlı ve akıcı bir olay örgüsü içinde gösterdi.
1: Orhan Kemal, gözlem gücünü eserlerine son derece çarpıcı diyaloglarla yansıtmış ve bu özelliğiyle Türk edebiyatının diyalog ustası olarak tanınmıştır. Eserlerinde ele alıp işlediği tipleri, zaafları, küçüklük ve kötülükleriyle birlikte yazdıklarını aktarması, sahicilik duygusunu öne çıkarır hep eserlerinde Orhan Kemal'in.

0: Türk roman ve hikayeciliğinde toplumcu gerçekçi akımın en önde gelen adlarından biri kabul edilen Orhan Kemal'in çok sayıdaki hikaye kitaplarından bazılarının adları şunlardır: Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Kardeş Payı, Önce Ekmek ve benzeridir. Romanları arasında ise Avare Yıllar, Cemile, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Dünya Evi, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Bir Filiz Vardı, Müfettişler Müfettişi, Yalancı Dünya, Arkadaş Islıkları ve Tersine Dünya en tanınmışlarıdır.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı Orhan Kemal'in Eskici Dükkanı adlı kitabından aldığımız küçük bir bölümle bitiriyoruz.

Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukta sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dek gıcır gıcır gıcır diyen kocaman tekerli öküz cımız arabaları olurdu. Şimdilerde güçlü kamyonların benzin, mazot kokulu homurtularıyla çektiği çuval ya da hararlar dolusu tohumlu tohumsuz pamuk, arpa, buğday, çavdar, küncü, şifanın milyonlarla değerlendirildiği bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin ana caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında alt alta üst üste dükkanların, daha çok kunduracı, bakkal, manifatura, berber dükkanlarının arasındaydı eskici dükkanı. Arasındaydı ama sıkışmamıştı. Öteki dükkanların daracıklığına ezilmiş, yamulmuşluğuna karşılık dükkan, cep ağızları sırma işlemeli İngiliz lacivertinden geniş şalvarı içinde sedire yanlamış, sıra sıra altın dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu.

0: Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, günler geçirmenizi dileriz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın sevgili dinleyenler.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Ebru sanatçılarımız. Mehmet Necmettin Okyay. 1883 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk çiçekli ebruları ve yazılı ebruları o yaptı. Ayrıca hattattır. Ahar yapmayı da öğrendi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde hocalık yaptı. 1976'da vefat etti. Mustafa Düzgünman. 1920'de Üsküdar'da doğdu. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra babasının aktar dükkanında çalıştı. 1938 yılında annesinin dayısı Hattat Necmettin Okyay onu hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne kaydetti. Burada Necmettin Okyay'dan cilt ve ebru öğrendi. Ancak okuldan ayrılmak zorunda kaldı ve tekrar aktarlığa döndü. Ebru sanatı ile uğraştı. Ebru'daki modern uygulamaları kabul etmedi. Necmettin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerine papatyayı da ekledi. Çeşitli sergiler açtı. Pek çok öğrenci yetiştirdi. 26 yıl Aziz Mahmut Hüdayi Dergahı'nın türbe hizmetlerini yaptı. Bu dönemde yaptığı pek çok kıymetli eserden oluşan bir koleksiyonu vardır. 1990 yılında vefat etti. Alparslan Babaoğlu. 1957 yılında Ankara'da doğdu. İngiltere'de elektronik mühendisliği eğitimi aldı. 1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhanesi'ne gitmeye başladı. Ebru'yu orada öğrendi. 1985 yılında Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. İlk kişisel sergisini Topkapı Sarayı'nda açtı. Daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergiler açtı. Ebru sanatında ezilmiş altını ilk defa o kullandı. Sadrettin Özçimi. 1955'te Konya'da doğdu. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Musiki eğitimini ney üzerine yaptı. Yayınlanmış 7 albümü bulunmaktadır. Sadrettin Özçimi tesbihçilik ve ebru sanatıyla da ilgilendi. Mustafa Düzgünman'dan icazet aldı. Alparslan Babaoğlu'ndan da ebru dersleri aldı. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sergilerde eserleri vardır. Hikmet Barutçugil. 1952'de Malatya'da doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında hat ve ebru ile tanıştı. Çalışmalarını ebru üzerine yoğunlaştırdı. 1978 yılında ihtisas için gittiği Londra'da çalışmalarına devam etti. Ebru'da yepyeni bir ekol açtı. Daha önce görülmemiş ebru tekniklerini denedi. Barut ebrusunu ilk o yaptı. Yurt içi ve yurt dışında 96 sergi açtı. Kurs ve seminerler verdi. Hikmet Barutçugil'in birçok röportajı, makalesi ve 18 kitabı vardır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Türkçenin sesi.
3: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

seni bir bedava. Nerede balaların, nerede çalların? Zebil ziyan olmuş masum kanların. Her günü, her günü hicranla karılmış Kerkük. Susuz toprak gibi, susuz toprak gibi yarılmış Kerkük.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Fenerbahçe Spor Kulübü 1907. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kupaya sahip futbol kulübüdür. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe 1907'de kuruldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Bir İstanbul kulübüdür. Türkiye'nin en fazla taraftara sahip kulüplerindendir. Takımın renkleri sarı laciverttir. Kulübün sembolü sarı kanaryadır. Fenerbahçe futbol maçlarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynamaktadır. Kulüpteki diğer branşlar basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisidir. Fenerbahçe'nin önemli başarıları. Fenerbahçe futbolda en çok kupaya sahip kulüptür. Futbol takımı Türkiye 1. Ligi'nde 18 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Profesyonel futbol takımı Türk futbol tarihinin ilk uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı 1966-67 kazandı. Kupa Galipleri Kupası'nda 1964 çeyrek final oynadı, 2008 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükseldi. Ayrıca 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 26.

Maretül Mısır'ın kasabası. İdlib'in kuzeyinde yer alan ve aynı adlı kazanın merkezi olan Maretül Mısır'ın kasabası 1678'de iki mahalleden meydana geliyordu. Büyük mahallesi olan Şimal'de 265 insan, 3 yeniçeri, 7 kapıkulu askeri çocukları, 5 yardımcılar mensubu olmak üzere toplam olarak 91 asker. Küçük mahallesi olan Kıbliye'de ise 132 insan ve bir müezzin olmak üzere toplam olarak 133 nüfusu bulunmaktaydı.

Mahret-ün Numan kasabası. Halep ve Hama arasında işleyen ticaret yolu üzerinde kurulmuş olan ve aynı adlı kazanın da merkezi konumunda bulunan Mahret-ün Numan kasabasının 1678'de kıbleye ve şimali olmak üzere iki mahallesi vardı. Büyük mahallesi olan Kıbliye'de 84 insan, bir yeniçeri, bir kumandan, 2 imam ve müezzin. Şimalinde de 61 insan, 4 imam ve müezzin, bir kumandan, 3 korucu ve 9 asker bulunmaktaydı. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti. Kasabanın bu zamandaki toplam yetişkin erkek nüfusu ise 167'den ibaretti.

Sermin kasabası. Halep, Hama ve Laski arasında işleyen ticaret yolları üzerinde ve bir kavşak noktada kurulmuş olan Sermin, yine aynı adı taşıyan kazanın da kasabası konumundaydı. 1678'de Şarkiye, Şimaliye, Bazar, Havarina, Büstaniye, Kıbliye ve Subliye olmak üzere 7 mahallesi vardı. Bu zamanda kasabada toplam olarak 636 insan, 4 asker, 16 kapıkulu askeri çocukları, 17 müezzin ve imam, 4 korucu, 4 Halep gönüllüsü, 1 idareci olmak üzere 668 yetişkin Müslüman erkek nüfusu ile 13 Hristiyan ve 2 de Yahudi bulunmaktaydı. Kasabanın en büyük mahallesi Şarkiye, en küçük mahallesi de Havarina'ydı.

Şeyhülhadid Kasabası. Aynı isimli kazanın merkezi olan Şeyhülhadid Kasabası, küçük bir yerleşim yeri olup kasabanın 1678'de toplam olarak 49 insan, 2 imam olmak üzere 51 asker yetişkin erkek nüfusu bulunmaktaydı. Söz konusu kasaba bu zamanda mahallelere bölünmemiştir. Şeyhülhadid'i 16. yüzyılda Gündüzlü bölgesine tabi büyük bir köy olarak görmekteyiz. Burası 1526'da 113 hane, 1636'da 155 hane, 5 gelir vergisi ve 4 imam, 1550'de de 92 hane ve 21 gelir vergisi nüfusuna sahipti. 17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de artmadığı gibi 16. yüzyılın ilk yarısındaki durumuna göre de hayli gerilemiştir.

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği. Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Tizin Kasabası. Tizin kazasının merkezi olan bu kasabanın vergi nüfusu 1678'de 135 Müslüman halktan ibaretti. Bunlar 20 menzil beygiri, beslemeleri şartıyla felaket ve ihtiyaç vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Nizim adıyla da bilinen bu yerleşim birimi 16. yüzyılda harim bölgesine tabi büyük bir köy konumundayken 17. yüzyılda kaza merkezi haline getirilmiştir.

Köyler, kaza ve bölgeleri teşkil eden ve hane vergisi defterlerinde karya olarak ifade edilen köyler, hemen hemen bütün faaliyeti ziraat ve hayvancılığa dayanan ve kendilerini çevreleyen ziraat sahalarıyla birlikte önem vererek alınan bölgelere yerleştirilip istismar sahaları hudutlarla belli edilmiştir. Köy sayısına göre bir değerlendirme yaptığımızda 17. yüzyılda Halep eyaletinde en fazla köyün sırasıyla Cebel-i Seman 1666 ve 1556 yıllarında 52 köy, 1678'de 92 köy ve Münbiç 1616'da 48 köy, 1656'da 49 köy, 1778'de 57 köy bölgeleri ile Eriha kazasında görülmektedir. Bu yüzyılın en az köyü olan yerler ise İdlib kazası, 1616'da ve 1656 yıllarında 3 köy, 1678'de 7 köy ile Ermenaz bölgesidir.

İç Beravendam bölgelerindeki çoğu köylerin terk edilmiş olması dikkat çekmektedir. Zaten bu yerdeki köyler 16. yüzyılda oldukça seyrek nüfusa sahiplerdi ve burada yaşayan insanlar genellikle konar göçer bir hayat sürmekteydiler. Ayrıca göçebe Arapların istilaları da bu bölgede yer alan köylerin boşalmasında önemli rol oynamıştır. Köy adları tetkit edildiğinde Halep eyaletinde yer alan birçok köyün birden fazla isimle anıldığı görülmektedir. Bu husus yer adlarının farklı kültürlerin etkisinden kalarak zamanla değişikliğe uğramasının bir sonucu olmuştur. Dolayısıyla uzun süre Türk hakimiyetinde kalmış olan Halep bölgesindeki iki isimli yer adlarından biri genellikle Türkçedir. Halep eyaletlerinde köyler reis veya bey adı verilen kişiler tarafından idare edilmektedir. Bugünkü muhtar gibi köy halkını devlet nezdinde temsil eden bu kişiler, köylü ile devlet arasındaki işlerin çözümünde ve köyün diğer ileri gelenleriyle birlikte önemli rol oynarlardı. Nüfus bakımından kalabalık olan köyler mahallelere ayrılmıştı. Mesela Cebel-i Sema'nın bölgesindeki Daretül İzza köyü, Şimali Garbi, Kıbliye ve Şarki olmak üzere 4 mahalleye, Eriha kazasının Bekfalun adlı köyü de yine coğrafi konumuna göre 4 mahalleye

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51.000 ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tilaferim cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafıram ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağım.

0: Ben Irak'ım, ben Kalay'ım, ben Dağ'ım. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik. Sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli. Mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın. Kurban gene meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatulu Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmen eliye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum. Hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz. Acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin sırtına

Sen gözleri köre ışık, sen dilsizlerin dili, sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan.

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur. Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede Türk

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

yolla. Bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Kur'an diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a...

Değerli 97.8 MHz Yurtefem dinleyicilerimiz, bu haftaki nostaljik şarkılar kuşağımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtefem.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: Ben yüzüm 10 da para.
1: Paran kadar konuş.
0: 5 para. 50 bin hava sarısı ben.
1: Ne alırsan 5 lira.
2: Kaç paralık adam? Sürdü.
3: ...97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Dairo Moreno'nun seslendirdiği Canım İncicim şarkısı.

laf. Ve yolundan geçerken bir dilbere rastladım. Ve yolundan geçerken bir dilbere rastladım. Göz göze gelince canım ah içim hep titredi. Göz göze gelince canım ah içim hep titredi. Halka karıştım, yanına vardım, ismini sordum. İncidir dedi, ah incitme beni, incicim ah incitme beni.

yıllar. Kalbimin köşesinde yuvanı kuracaksın. Kalbimin köşesinde yuvanı kuracaksın. Anne babanın izniyle sen benim olacaksın. Anne babanın izniyle sen benim olacaksın. Ah canım inciğim, kapıyı açtı, masayı kurdu, yatağı serdi. Aman aman aman aman, incitme beni incicim, ah incitme.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erol Büyükburcu'nun seslendirdiği Dudaklarımda Şarkısın şarkısı.

dudaklarımda şarkısın. Sen ömrümün tek aşkısın. Aşkımız kalmasın yarın. Ne olur hiç ayrılmayalım.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Fecri Ebcioğlu'nun seslendirdiği Tik Tak şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Evlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesinde

0: sevmedi o kadar. Beni görmedi kimseler.
1: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Neden suskun gözlerin, neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Alo. İyi. Evet, bugün ilk defa görüşeceğiz. Ama şimdi kapatmam gerekiyor. Daha dışa girip kıyafet seçeceğim. Görüşürüz.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çenendim. Bir bel bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdim. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ele boğruyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere aldadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kamana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği dörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Şu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşo oğlu diğer iş tutmaz elim, bu gördüğüm günler kesti hayalim.

iman kaynağımdır, tevhid havuzum. İslam'ın dışında arama beni. Muhammedül Emin tek kılavuzum. Putların peşinde arama beni. Hak kelam duyduğum kitap Kur'an'dır. Başka yok, uyduğum kitap Kur'an'dır. Dolduğum, doyduğum kitap Kur'an'dır. Beşerin boşunda arama beni. Evet, sözü verdim bezmi eleste. Şüphe yok, ayrılmam en son nefeste. Şeytanın yaptığı süslü kafeste, papağan kuşunda arama beni. Veliye alime hürmet ehliyim. Vahdetten yanayım, ülfet ehliyim. Tek kıble tanırım, sünnet ehliyim. Kerbela taşında arama beni. Türk doğmuşum, Türk'üm. Kime ne bundan? Her mümin kardeşim, severim candan. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni. İman baharını kovup zamandan, zemheri kışında arama beni.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Yeşil Dünyamız.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeşil Dünyamız programımızda bu hafta günlük yaşamımızda önemli bir yer tutan pillerin çevremiz ve bizim üzerimizdeki etkilerine göz atacağız. Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerle çeşitli taşınabilir cihazlar günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçaları haline geldi. İşitme cihazları, uzaktan kumandalar, taşınabilir CD çalarlar, dizüstü bilgisayarlar ve yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız. Hiçbirini piller olmadan düşünmemiz mümkün değil. Günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olan bu pillerin de ömürleri var. Programımızda dikkat çekmek istediğimiz tam da bu. Kullanım ömrünü tamamlamış pillerin ne tür etkileri olabileceğini anlatmak. Hizmet ömrü bitmemiş olan pil ve bataryaların insan sağlığına hiçbir şekilde negatif etkisi bulunmuyor. Tabii doğru şekilde muhafaza etmek şartıyla. Fakat hizmet ömrünü tamamlamış veya hasar görmüş pillerin zararları saymakla bitmiyor. Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması,

0: atılması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açıyor. Yapılan araştırmalara göre piller çöpe atıldıklarında zamanla bozuluyor. Gövdesinde akıntı meydana gelen pillerin içeriğinde bulunan cıva, kadmiyum ve kurşun açığa çıkıyor. Bu durumda insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Şimdi bu maddeler açığa çıktığında nelere sebep olduğuna bir bakalım. Cıva bozulmadan doğada uzun süre kalabiliyor. İçme suyu veya gıda zinciri yoluyla insan vücuduna girebiliyor. Nörolojik bozukluklara, kansere, böbrek, karaciğer ve beyin dokularının tahribine, engelli çocuk doğumlarına neden olabiliyor. Kadmiyumsa akciğer hastalıklarına, prostat kanserine, kansızlığa, doku ve böbrek üstü bezlerin tahribine neden oluyor. Yine kurşun da vücuda solunum, içme suyu veya gıda zinciri yoluyla giriyor. Vücuda giren kurşun ciğerlere kadar ulaşıyor ve ciğerlerde yavaş yavaş emilerek kana karışıyor. Kan yoluyla ulaştığı karaciğer, böbrek, beyin ve kas gibi yumuşak dokularda 35-40 gün bekledikten sonra kemik ve diş gibi sert dokularda toplanıyor. Yapılan araştırmalara göre özellikle 0-6 yaş grubu çocukların kurşun kirliliğinden yetişkinlere göre en az 4 kat daha fazla etkileniyor. Kurşun maddesinin işitme bozukluğu, kansızlık, mide ağrısı, böbrek ve beyin iltihaplanması ve hatta ölüm gibi sonuçları olduğu biliniyor. Tüm bu olumsuzluklar dikkate alındığında pillerin çöpe atılmamaları, toprağa gömülmemeleri, akarsu, deniz veya göllere bırakılmamaları, yakılmamaları büyük önem arz ediyor. Yapılacak tek ve en uygun işlem, atık pillerin çöplerden ayrı toplanması, ev artıklarına karışmasının engellenmesi. Bunun yanı sıra atık piller çöpe atılmayacak kadar değerliler. Bu nedenle son yıllarda özellikle Avrupa'da çok sayıda geri kazanım tesisi kuruldu. Atık pillerin bünyesindeki zehirli maddelerin kontrol altına alındığı baz alındığında artık bazı pillerin bünyelerinde bulunan çeşitli metallerin geri kazanılmasına yönelilmiş durumda. Sonuç olarak atık pillerin başarılı bir şekilde toplanabilmesi için tüketicinin muhakkak toplama noktalarına gitmesi gerekiyor. Çevremizi ve bizi yakından ilgilendiren bir konuda daha farkındalık oluşturduğumuzu düşünerek bu haftaki programımızı da bitiriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
1: Yeşil Dünyamız. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: O gel Yusuf, gel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çalışıyordunuz herhalde, rahatsız etmeyeyim ben.
0: Ne rahatsızlığı Yusuf? Gel şöyle, oturalım biraz. Dur, hemen şu kitapları alayım şuradan. tozluymuş bunlar da. Buyur Yusuf, buraya oturabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Evde tercüme yapıyordum bu aralar. Birkaç iş almıştım. Bazı resmi evrakların tercümeleri. Onları bu hafta bitirmem gerek. Benim için biraz sıkıcı ama ne diyorsunuz? Ekmek parası işte.
0: Öyle Yusuf. Ne yapacaksın? Hayat böyle. Çalışmak gerek.
1: Ama sizin işiniz çok güzel. Sürekli kitaplar arasındasınız. Ben de böyle sizin gibi kitaplar arasında olmak isterdim.
0: Olursun inşallah Yusuf. Kitaplar arasında olmak güzeldir. Kitaplar insanı yaşlandırmaz, büyütür. Bitirdin mi gün doğmadanı?
1: Bitirdim. Çok güzeldi. Ama biraz daha bende kalsın istiyorum. Hem sonra size soracağım şeyler de var.
0: Tabii, tabii Yusuf. Kalsın sende, tabii. Ne zaman istersen sorabilirsin. Ben buradayım, hep biliyorsun.
1: Teşekkür ederim. Duvardaki şu resim çok güzelmiş. Yoksa karikatür mü?
0: Hangisi?
1: Şu siyah beyaz olan. Hani ay bir ip yumağı da kadın pencerenin önünde o yumağın ipiyle bir şeyler örüyor.
0: Onu diyorsun. O ne bir resim ne de bir karikatür. O bizim sık sık kararan, karartılan, dünyamıza kandil olan, kandilin ışığıyla karanlığa hakikati nakşeden, bir iz sürücünün belleğimize çizgi diye bıraktığı hikmet parçalarından yalnızca birisi. Şimdi biraz zor senin için. Ama zamanla anlayacaksın Yusuf. Gördükçe, duydukça, okudukça anlayacaksın. Sonra belki sen bana anlatırsın benim kaçırdıklarımı. Bu benim çok sevdiğim bir çizgidir. Hasan Aycı'nın çizgileri. 38 yıldır önümüze ışık tutuyor. Yolumuzu görebilelim diye. Kandil dedim ya demin. 38 yıldır sönmeyen bir kandil düşün. Hep yanıyor, hiç bitmiyor. Aynı 70 yıldır yanan Sezai Karakoç gibi. 700 yıldır yanan Yunus gibi ve birçokları gibi. Hakikatin iz sürücüleri onlar. Yani karartılan dünyaya sürekli kandiller gönderiyor Allah. En başından beri böyle bu. Biz o iz sürücülerinin izini sürebilirsek ne âlâ.
1: Siz onların izini sürün, ben de sizin.
0: Çok incesin Yusuf ama sen onların izini sürmeye başladın. Çoktan başladın bile. Marakeş'ten buraya Yunus'un peşine gelen sen değil misin?
1: Evet, öyle oldu biraz. Şimdi düşününce...
0: O zaman boş durmak yok Yusuf. Okumaya, görmeye, dinlemeye, yazmaya ve iz sürmeye devam. Her şeyde, her yerde, her zamanda böyle hakikat varken... Parçaları bu

0: biriktirmek, birleştirmek ve sevmek, istemek lazım. Yola çıkmak, her daim yolda olmak lazım. Soluk soluğa koşmak değil, altımızdaki ayak bastığımız yeri, üstümüzdeki uçsuz bucaksız göğü, arasındakileri ve içimizdekileri görüp dinleyerek yürümek lazım. Gel şimdi senle yolculuğa çıkalım.
1: Şimdi mi?
0: Evet evet şimdi.
1: Nereye gideceğiz?
0: Yol götürür bizi Yusuf. Nereye götürürse oraya gideceğiz.
1: Nasıl olacak peki?
0: Gözünü kapat ve müziği dinle.

0: seni nereye götürdü Yusuf? Beğendin mi müziği?
1: Çok, çok beğendim.
0: Bana öyle geliyor ki yolculuğu anlatıyor. Hatta yolculuğun kendisi bu müzik. Masar, ne demek acaba? Ne güzel şarkı değil mi?
1: Evet, çok güzel. Kim bunlar? Ben daha önce hiç dinlemedim bu müziği.
0: Bunlar Cubran üçlüsü. Üç Filistinli kardeş. Samir, Adnan ve Wissam. Ud çalıyor bize üç Udi. Söyle bakalım Yusuf. Onları yola koyan neydi?

0: Hakikat.
1: Onlar da hakikatin izini sürüyorlar. Herkesin bir macerası var Yusuf. Herkesin yolu menzili var. Bak nereden nereye geldik. Bana duvarda asılı bir çizgiyi sordun. O çizgi bize kandil oldu. Işığın izini sürdük. Rüzgarın sesini duyduk. Kandil yolumuzu aydınlattı. Işığı rüzgar kıpırdattı. Çizgilerle sesler birleşti. Yolumuz belirginleşti.
0: Şimdi sırada ne var?
1: Madem duvardaki çizgiyi gördün ve bizi buralara sürükledin, şiire yaklaşmışız demektir. Bu çizgiyi görünce benim aklıma kim gelir bilir misin?
0: Kim?
1: Bizim garip çelebimiz Asaf Halet. Aynı masallarla, tekerlemelerle, efsanelerle, dinlerle, inançlarla, muhterem zatlarla, şiirlerle, resimlerle, musikilerle ve daha nice güzel şeylerle örülü koca bir yumak gibi düşün. Tarih boyunca dünyada olanlara şahit olup dünyanın etrafında dönerken tüm güzelliklerin kendisine yansıdığı ve onları kendi yüzeyinde biriktiren bir yumak. İşte Asaf Halet bir yumağa dönüşen aydan bizlere giyebileceğimiz ve bizi ısıtacak yeni ve güzel kazaklar, atkılar, bereler, hırkalar ören ve örerken de masallar anlatan, o masallara kendinden bir şeyler katıp insanları heyecanlandıran tatlı bir nine gibidir. Biz bu kazakları giyer, hatırlar ve ısınırız.
0: İnsanları ne güzel anlatıyorsunuz. Siz birisini böyle anlatınca ben de çok merak ediyorum. Asaf Halet kim?
1: Asaf Halet... bak bakalım. Burada ne var?
0: Om Mani Padme Hum. Asaf Halet Çelebi.
1: Asaf Halet'in şiirleri. Şimdi al bu kitabı Yusuf. Çok şaşıracaksın. Dedim ya, bizim garip çelebimizdir o. Om Mani Padme Hum'u oku. Bir dahaki geldiğinde konuşalım.
0: Olur, çok sevinirim.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Sandal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sat. Ben su, sen toprak. Ben yengeç, sen oğlak.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası, gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin.

gözlerin dili. Sen ciğer yanana su, sen ey hastalara derman Şamil. Sen ki Şeyh Şamilsin, Şamilsin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan,

Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil. Pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir çukur. Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil. Esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede

tut elimden, coğrafyam yenilensin, coğrafyam yenilensin. Bana güneşinden hürriyet gönder.

0: bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden bir selam eyle. Bu ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göğerir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!
1: Allah!
0: Peygamber aşkına tekbir!
1: Allah!

Türk savunma sanayinin başarıları, tank ve yeni nesil araçlar. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı. BMC Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla İDEF 2021'de 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptı. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı modelinde 35 mm çift beslemeli otomatik top bulunmaktadır. Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı modelinde ise 12,7 mm uçak savar ile 7,62 mm eşeksenli makineli tüfek bulunmaktadır. BMC Altuğ 711 beygir güç üreten Caterpillar C13 sıralı 6 silindir turbo şarjlı dizel motor ve 6 ileri Allison 4000 otomatik şanzımana sahiptir. Aracın azami hızı 107-110 km arasındadır. Menzili ise 800 km'dir. Araç şoför, nişancı ve komutan olmak üzere 3 mürettebat ve 9 personel taşıyabilmektedir ve yaklaşık 8 tona kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Altuğ yüksek seviyede artırılabilir modüler balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip zırha ve 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahiptir.

0: Yurt Efendim.
1: Dert etme uykusuzluğumu. İyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni. İyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

0: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız. Sizin sesiniz. Sizin frekansınız.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Gezgin ile Bezgin.

0: Bitim'e gitsek.
1: Değerli dinleyicilerimiz, öyle görünüyor ki bu hafta Kırşehir'deyiz. Biz yola çıkacağız birazdan. Siz de bizimle gelmek istemez misiniz? Merak etmeyin, otobüsümüzde sizlere değer var. Gidelim de Ahi Evran kültürünü tanıyalım hep birlikte.
0: Yaşasın! Bekle beni Şirin Kırşehir! Geliyorum!
1: Sadece yemek yiyince bu kadar sevindiğini düşünüyordum.
0: İyi ya, anamın bazlamalarını, böreklerini, sarmalarını yemeye gidiyoruz işte.
1: Ha, tamam. O zaman şaşırmama gerek yokmuş.
0: Yalnız bazlama değil elbette. Selçuklu mimarisi, Ahi Evran kültürü ve Neşet Ertaş da memleketimin bir parçası.
1: Ne duruyoruz öyleyse, yola koyulalım. Bak, ben senin istediğini hemen kabul ettim. Sen de benim istediğim yerine getir olur mu?
0: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
1: Ben Neşet Ertaş'ı çok severim. Arabada bizim için bir Neşet Ertaş türküsü söyler misin?
0: Söylenmez mi ya? Yollar Neşet Ertaş ile bir başka güzel. Onun hoşgörüsü yarenlik etsin bize bu kez de.
1: Bezgin, sendeyiz. Tüm yolcularımız merakla bekliyor. Hadi.
0: Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez.

0: misin?
1: Oy memleketim, memleketim, bozkırını sevdiğim.
2: Bezgin, sen hazırlanmadın mı hala?
1: Yo, bugün yayın günü değil ki Gezgin.
2: İyi de anca gideriz Gaziantep'e.
1: Gaziantep'ten önce hemen yanı başımızda duran, burnumda tüten memleket...

0: Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez. Ne güzel bir söz. Yunus Emre ne diyordu hatırladın mı?
1: Gönüller yapmaya geldim diyordu.
0: Gönül kelimesinin kültürümüzde ne özel bir yeri var değil mi? Biz de bu radyodan ve dünyanın her yerindeki kültür merkezlerimizle gönüllere dokunmuyor muyuz zaten?
1: Kesinlikle.
0: Ahi Evran da birlik ve beraberliğin bir göstergesi. Yapıları ve türbüleri gezeceğiz ama Ahi Evran kimdir, ahilik nedir biraz konuşalım mı?
1: Olur. Ahi Evren veya Ahi Evran, ahiliğin kurucusu sayılan debbaların yani dericilerin piri. 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri. Yani bir Türk bilgesi. 13. yüzyılda Ankara ve Kırşehir'de toplanan ahiler kısa sürede Selçuklu şehirlerine yayılmışlar ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olmuşlardır.
0: Hacı Bektaşi Veli de Velayetname adlı eserinde sık sık Kırşehir'i ve Ahi Evran'ı ziyaretini, onunla sohbetlerini anlatıyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru hatırlıyorsun. Hatta ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan kökenli olup, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir.
0: Ve geldik Şirin Kırşehir'e.
1: Otobüsümüzün durduğu yer çok manidar. Kırşehir kent merkezinde bulunan bu yapı Selçuklu döneminde Kılıç Aslanoğlu Keyhüsrev zamanında Kırşehir Beyi Cacıoğlu Emir Nurettin tarafından 1272 yılında bir gözlem evi ve medrese olarak yaptırılmış. Eser sonradan camiye çevrilmiş, birkaç kez onarılmış. Minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında Cıncıklı Cami adıyla tanınmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare

0: planlıdır. Kuzeyindeki giriş kapısı işlemelidir. Yapıdan ayrı olan tuğladan yapılmış çinili ve tek şerefeli minaresi ilk önce gözlem yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Cacabey Camii'nin sol bitişiğinde Cacabey'e ait bir türbe bulunmaktadır. 1272 yılında kesme taştan yapılmıştır. Kapısı lacivert üzerine beyaz çiniler ve yazılarla bezenmiştir. Pencere kenarları ise taş süslemelidir. Türbeye cami içerisinde bulunan bir salondan merdivenden geçilerek girilmektedir. Türbeyi içi çinilerle süslü olan ve içten kubbeli çokgen piramit biçiminde bir külah örtüyor.
1: Çok güzel anlattın bir çırpıda ama yapı önümüzde duruyorken neden gezerek ve göstererek anlatmıyorsun?
0: Haklısın. Aşık Paşa Türbesi'ni gezerek anlatırım o zaman. Hadi şimdi birlikte Cımcıklı Cami ve Medresesini gezelim.
1: Ne kadar güzel bir yapıydı öyle. Dinleyicilerimize mutlaka bu yapıyı görmelerini tavsiye edelim. Yolunuz Kırşehir'e düşerse bir gün bu camiyi mutlaka görün.
0: Gezgin, acıktık değil mi? Hadi annemlere gidelim de güzel bir Kırşehir yemeği yiyelim. Ardından da Aşık Paşa'ya gideriz.
1: Buralarda sana tabiyim Bezgin. İsimlerimizi değiştirmiş gibi olduk senin memleketinde. Sanki sen Gezgin'sin, ben de Bezgin.
0: Ama vaktimiz yeterli olmayacak gibi.
1: Bu seferlik böyle olsun. Ne de olsa senin memleketin. Hasret gidereceksin.
0: O zaman şunları söyleyeyim de bitirelim. Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara sahne olan Kırşehir ile çeşitli tarihi eserleri, yeraltı şehirleriyle değil zengin termal kaynakları, Seyfe Gölü, namı diğer kuş cenneti gibi doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir.
1: Peki Bezgin, dinleyicilerimize söyle bakalım. Neleri yapmadan Kırşehir'den dönmesinler?
0: Cacabey Camii, Ahievran Camii görmeden, termal kaplıcaları ziyaret etmeden, Onyx'ten yapılmış hediyelik eşyalardan satın almadan ve keşkef tatmadan dönmesinler.
1: Görüşmek üzere.
2: Gezgin ile Bezgin.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Kaç kere daha yukarı ve aşağı kayabilirim ben de bilmiyorum. Bu dişlerime bağlı. Hı? Niçin mi? Çünkü kaymak için sadece dişlerimi kullanabilirim. Bazı yerlerde gizli çalışabilirim. Bil bakalım ben neyim?
1: Bu nesneyi Whitcomb Johnson icat etti. Çantalarda, kalemliklerde, pantolonlarda ve daha pek çok yerde bu nesneyi kullanırız. Şimdi anladınız değil mi? Evet, bu nesne fermuar. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

tatlı hayat. Sevilme, sevme, ağlama, ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

olur bu tatlı hayat. Sevilmem, sevme, ağlama, ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevilme, sevme, ağlama, ağlat. Yoksa zehir olur bu tatlı hayat.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Galatasaray Spor Kulübü 1905. Galatasaray Avrupa'daki en başarılı Türk futbol kulübüdür. 2000 yılında UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Galatasaray Kulübü 1905'te kuruldu. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. İstanbul Kulübüdür. Avrupa'daki en başarılı Türk futbol kulübüdür. Kulübün kurucuları Ali Sami Yen, Asım Tevfik Sonumut, Emin Bülent Serdaroğlu'dur. Galatasaray'ın renk

renkleri sarı kırmızıdır. Kulübün sembolü aslandır. 1905 yılı Ekim ayında Galatasaray Lisesi öğrencilerinden Ali Samiyen, Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşlarıyla konuşarak bir futbol kulübü kurmaya karar verir ve bu olayı şöyle anlatır. 1 Ekim 1905'te okulun 5. sınıfında edebiyat öğretmenimiz Mehmet Atabey'in dersindeydik. Birkaç arkadaş baş başa vererek Galatasaray'da bir futbol kulübü kurmaya karar verdik. Dersten sonra teneffüste herkes futbol oynamak için toplanır, Galatasaray futbol takımı böylece oluşur. Galatasaray'ın önemli başarıları. Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandı. UEFA Kupası'nda Galatasaray Bologna, Borussia Dortmund, Real Mallorca ve Leeds United'i eledi. Finalde de İngiltere'nin Arsenal takımını eledi. Kopenhag Park'ın stadındaki maçta Galatasaray Arsenal'e 4-1'lik üstünlük sağladı ve UEFA Kupası'nı kazandı. Aynı yıl Galatasaray Süper Kupa'nın da sahibi oldu. 1999-2000 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'i 2-1'lik skorla yendi ve Süper Kupa'yı kazandı. Galatasaray Kulübü'nün futboldan başka başarıları da oldu. 2004 yılında Dünya Kürek Şampiyonası'nda, 2008 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda, 2009 yılında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu. Galatasaray'ın futbolda da 19 defa lig şampiyonluğu vardır.

de küstü, açmasınlar, kuşlara da küstü, uçmasınlar, selamımı kesti, dostlarından aramasınlar. Güllere de küstü, açmasınlar, kuşlara da küstü.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim, sevgiler, saygılar, selamlar. Güzel bir Ankara gününden. Nasılsınız, iyisiniz? Sağlığınız yerindedir. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Birlikte olacağız. Yeni Mahalle, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Operatör Doktor Ahmet Alyanak Beyefendi'yi konuk ettik. Kendisiyle malumunuz, tanıtımlarımızda da gördüğünüz üzere safra kesesi hastalıklarıyla ilgili konuşacağız. Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Merhabalar hocam, nasılsınız?

0: ettiniz.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Ben böyle kısaca tanıttım ama siz de kısaca kendinizi bir tanıtın. Ondan tabii. Sonra sorularımıza başlayalım. İnşallah şöyle güzel, faydalı bir program olur.
1: İnşallah, sağ olun. Şimdi 1996'da ben Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sağlık ocağı eski tabiriyle hekimlik yaptıktan sonra 2000 ile 2004 yılları arasında o Ankara Onkoloji Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlık eğitimimi aldım. Uzmanlık eğitimi aldıktan sonra yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli dönemler çalıştıktan sonra en son şimdiki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzman olarak halen çalışmaktayım. Genel cerrahi olarak, uzman olarak öyle diyeyim, hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz efendim.
0: Evet. Tekrar hoş geldiniz. Siz hoş tanıttınız bulduk, kendinizi. Şimdi safra kesesi hastalıkları günümüzde en çok görülen hastalıklardan bilmiyorum ama benim çok duyduğum. Sizin kliniğinize, polikliniğe başvuran hastaların durumu ve esasal durumu çok iyi bilmiyorum ama çevremde de çok rastlıyorum safra kesesini.
1: Doğrudur.
0: Şimdi safra kesesi deyince aklımıza ne gelmeli? Anatomi olarak vücudumuzun neresinde? Ne işe yarar? O safra kesesi sıvısının işlevi nedir? İsterseniz bundan bir başlayalım. Önce organı bir tanıyalım.
1: Tabii önce bu organımızı tanıyalım. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok yaygın. Belki bizim Türk toplumun beslenme alışkanlıklarından ya da genetik yapısından, tabii bunların hepsi birer faktör. Ama safra kesesi hastalıkları gerçekten çok yaygın ülkemizde. Safra kesesi organımız belki hepimizin de bildiği üzere karaciğerimizin hemen altında kendi adıyla anılan safra kesesi lojunda asılı bir şekilde duran bir organımızdır. Çok ince duvarlı, kontraktil bir depo görevi gören bir organımızdır. Depo görevi diyorum çünkü daha çok yağlı ve hazmı zor olan yiyeceklerimizi sindirmek için var olan bir organımızdır. Hı hı. Öyle diyeyim. Karaciğerin sağ ve sol loblarının kesiştiği yerde, tam ortada yer alan, insan vücudunda dışarıdan tabir edilecekse sağ tarafta karnın üst tarafında yer alan bir organımızdır. Kısaca bu şekilde tanıtabiliriz safra kesesini.
0: Evet, safra kesesinin ürettiği bir sıvı var.
1: Evet, yani safra kesesinin ürettiği sıvıdan ziyade safra kesesi karaciğerin ürettiği sıvıyı kendi içerisinde depolar, barındırır depolar. Lüzumu halinde ince bağırsağa aktarır ve genelde yağlı yemeklerden sonra işimize yarayan bir sıvı salgılar. Bu daha çok oradaki yağ enzimlerini aktive eden, yağın sindirilmesini ve emilmesini sağlayan bir sıvıdır aynı zamanda. Sürekli bir döngü halindedir. Yağlı bir yemek yeriz, salınır, hı hı, bağırsağa iner, sindirime yardımcı olur. Hı hı. Tekrar ince bağırsağın uç kısmından emilir, tekrar karaciğere gelir ve sürekli böyle bir döngü şeklinde üretim aşamasında çok azı feçesle ve idrar yoluyla atılır.
0: Yani o sıvıyı tekrar kullanıyor, bir geri dönüşümü söz konusu
1: tabii
0: safrada.
1: Ki hepsini atmıyoruz biz. Bağırsağa indi, devam işte bütün hepsini attık diye bir şey yok. Belli bir süre sonra o işlevini gördükten sonra ince bağırsağın son kısımlarından, terminal ileum dediğimiz yerden tekrar emilir, tekrar karaciğere döner ve tekrar safra oluşur. Tekrar safra kesesine gelir ya da direkt bağırsağa akar. O şekilde bir döngüsü vardır.
0: Hiç tahmin etmemiştim hocam.
1: Zaten safra yolları dediğimiz o safra kesesi hastalıkların çoğunda bu döngüde bir sıkıntı olduğu zaman ortaya çıkıyor.
0: Yani onun emilimiyle ilgili veya geri dönüşü veya vücuttan direkt
1: daha çok safra kesesinden bağırsağa akım sırasında gelişen sıkıntılar da ortaya çıkıyor. İşte bu taş nedeniyle ya da herhangi başka bir sebepten dolayı tıkanıklık olduğu zaman, biraz sonra bahsedeceğim, zaten hastalıklarında
0: hastalıklarla ilgili
1: şikayetler o zaman başlıyor. Ve daha çok yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki bu döngü sadece yağlı yemekten bahsettiğiniz normal şartlarda da devam eden bir döngü müdür? Yoksa yağlı bir yemek yedik, gittik
1: daha
0: yağlı
1: çok,
0: bir
1: daha çok. Daha çok yağlı yemeklerde. Normal ama şartlarda devam eden bir döngüdür bu. Safra döngüsüdür bu ama bir örnek vermek gerekirse, mesela uzun süredir ağızdan yemek almayan insanlarda bu, mesela uzun süre açlık dönemi sisteminde o safra deposu bayağı şişer ve genelde biz hastaları safra kesesi tetkiklerini istediğimiz zaman aç isteriz. Sırf bu yüzden safra kesesi dolu olmuş olsun. İçinde bir şey varsa hani görelim. Çünkü bir yemek yediğimiz zaman hazım için mutlaka içinde yağ vardır ve bunu hazmetmek için safra kesesi kasılır. Kasılabilen bir organdır zaten. Ve kasıldığı zaman içi boşalır. Boşaldığı zaman da içini çok iyi göremeyebiliriz.
0: Evet. Küçücük bir organımız ama hepsinin işlevi çok çok büyük. Çok büyük. Yani evet. Safra kesesi hastalıklarına geçeceğiz şimdi.
1: Tabii.
0: Yani safra kesesi birçok hastalığı var ama en çok duyduğumuz şey safra kesesi veya safra yollarındaki taşlar olarak biliyoruz. Bilmiyorum. Yanlış tabir etmedim
1: çok,
0: herhalde.
1: Çok doğru. Çok doğru.
0: Peki hocam bu safra kesesindeki taşlar yani bu tarz hastalıklar nasıl gelişir? Sebepleri ne olabilir? Safra kesesi taşı nedir diye sorduğum zaman bana nasıl cevap verirsiniz hocam?
1: Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi kısaca hani tabir caiz tam şeye detaya inmeden şöyle anlatabilirim. Safra oluşumu karaciğerin hücrelerinde oluşturulur. Bileşenleri vardır. İşte safra tuzları vardır, kolesterol vardır, lesitin, glisin dediğimiz aminoasitler vardır. Müsin dediğimiz en sonunda safra kesesinin kendisini de salgıladığı bir şey vardır. Bunlar kendi işlerinde harman olur ve bir denge ve döngü içerisinde oluşur.
0: Devam eder.
1: Devam eder evet. Bu denge ve döngü bozulduğu zaman işte içerisine kolesterol dediğimiz, kalsiyum dediğimiz taşlar çöktüğü zaman yani çökelti oluştuğu zaman yavaş yavaş önce çamurlaşma ve daha sonrasında taş oluşumu meydana gelir. Taş oluştuktan sonra bu taşın zaten safra kesesi duvarı çok ince bir duvardır. 1-2 milimdir duvarı normalde safra kesesinin.
0: O zaman zar kıvamında hemen hemen yani.
1: Yani diyebiliriz. Evet aynen öyle. Yalnız işte bu küçücük olan bu duvar işte o taşların şeyinden tahriş olmasından ya da gidip sistik kanal dediğimiz ana safra kanalına ve oradan da bağırsağa gidecek yolun tıkanmasının sonucu oradaki şişkinlikten dolayı enflamasyon ve sonrasında belki bakteri bindikten sonra iltihap gelişmesinden dolayı semptom dediğimiz o belirtiler ortaya çıkmakta beraber biz hasta genelde bize başvuru şekilleri bu şekilde olmaktadır.
0: Evet.
1: Safra kesesi tabii hani bizim bir asıl organımızdır ama şöyle söyleyeyim ben size. Günlük safra 500 ile 1000 mililitre kadar safra üretimi oluyor. Evet safra anlamında bir üretimimiz oluyor bu. Hı hı. Hepsini safra kesesinde barındırmıyoruz biz. Bunların hepsi direkt ana kanaldan bağırsağa da inebilmektedir. Bu safra kesesi sadece depo görevini görmektedir. Dediğim gibi bizim bazı durumlarda işimize yarayacağı için ileride de bahsedeceğim. Hani safra kesesinin alınması sonucu oluşabilecek olan aksaklıklar nelerdir ya da başımıza ne gelebilir diye bazı dinleyicilerimiz belki merak edebilirler. Evet. Onu konuşacağız.
0: Zaten safra kesesinin cerrahisini ikinci bölümde konuşacağız sizinle. Hı-hı. Yani bu cerrahi kısma gelene kadar oluşan hastalıklardan bahsedip veya medikal Hı-hı. tedavisinden bahsedip Hı-hı. ardından da cerrahisinden işte öncesinden ve sonra arasından da bahsedeceğiz ama ben bundan önce safra taşı gelişiminde risk faktörleri var mıdır? Bu risk faktörleri nelerdir? İsterseniz bundan da bahsedelim.
1: Şöyle
0: biraz.
1: Söyleyeyim. Hani safra kesesi taşı daha çok kimlerde olur? Daha çok önce cinsiyet anlamında kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazladır.
0: Evet.
1: Öyle der araştırmacılar. Bunun nedenini de şöyle gösterir. Obezite, çok doğum yapmak, buna bir etken var olan kan hastalığı varsa, hemolitik dediğimiz bir kan hastalığı varsa o bir etken, diyabetik bir hastaysa o bir etken, bunların hepsi dediğim gibi safra taşı oluşumunda bir etken olabiliyor.
0: Evet.
1: Yalnız hani şuradan dolayı taş oluşumu oluyor diye bir şeyimiz yoktur. Yani belirli bir multifaktöriyel diyebiliriz buna. Öyle diyeyim.
0: Yani şöyle bir yaş grubunda diyebileceğimiz bir şey var mı? Şu yaş grubunda daha çok görülür. Kadın erkek ayrımından başka.
1: Genelde 35-40 yaşı bayanların 35-40 yaşından sonra ve 50 yaşından sonra yaşla birlikte daha fazla. Tedricen 35 yaşından itibaren biz görüyoruz bu hastalığı daha çok. Şimdilerde çok ilginçtir. 18 yaşına kadar, 15 yaşına kadar gördüğümüz hadiselerimiz de olabiliyor. Ama daha çok 50 yaşından sonra erkek ve kadınlarda görülüyor ama kadınlarda 3 kat daha fazla görülüyor.
0: Evet. Ben bu arada telefonumuzu da WhatsApp iletişim hattımızı, Twitter ve Facebook adreslerimizi de hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. 531-210-6705 oldu telefondan. Bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Ahmet hocamıza ben de sorularını sorup o da cevaplayabilir. Şimdi taş deyince hocam aklına ne gelmeli? Hani bildiğimiz taş mı bu? Yoksa malumunuz bildiğiniz üzere işte böbreklerde bulunan kristaller gibi bir şey mi? Bunu nasıl tanımlarsınız? Safra kesesi taşlarının durumu ne, nasıldır? Gerçekten bir taş gibi midir? Yani sert midir bir taş kadar yoksa daha yumuşak? Siz bunu böyle mi tanımlıyorsunuz?
1: Şöyle safra kesesi taşı dediğimiz taş tabii hadi adı üzerinde. Kolesterol taşıdır bunların %85'i.
0: Evet.
1: Kolesterol taşı çok azı %10-15 kadarı işte içine kalsiyum ya da başka minerallerin taşları olabiliyor. Ama %85'i ana yapısı zaten safranın kolesterol olduğu için kolesterol taşıdır. Çökeltisi oluşur ve daha sonra o çökeltiden kolesterol taşı dediğimiz değişik değişik biz hani safra kesesini aldıktan sonra bazen içini açıp hastalarımız istiyor. Hani şu taşlarım nerede diye bize sordukları görelim oluyor. Evet görelim diyor. Değişik şekilli genelde küp küp kare kare böyle ben kahverengi.
0: Kalp şeklinde bile bir taş görmüştüm. Hocam.
1: Olabiliyor. Siyah ve kahverengi renkte taşlar oluyor. Bunların çoğu yumuşak kolesterol taşlarıdır. Hı hı. Böyle bildiğimiz hani dışarıda gördüğümüz taşlar gibi değildir. Ama tabii taş görünümde olduğu için biz onlara safra kesesi taşı diyoruz.
0: Peki hocam bir dinleyicimizin sorusu var. Malumunuz çok yaygın olan bir şey bitkisel tedavi. Safra taşını diyor bitkisel tedaviyle tedavi etmek mümkün mü? Yani veyahut da erir mi? Bu tarz bir soru yani.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani olur olmaz diye bir şey kesin yok. Bir kanıtımız yok. Öyle diyeyim evet. Ben size. Buna hani disosyasyon dediğimiz bir oral tedavimiz var bizim. Ursodeoksikolik asitten oluşan salofalk halk arasında bilinen ya da ursofalk dediğimiz bir tedavi biçimimiz var. Ama bunlar genelde hani uzun dönem tedavilerimizdir ve uzun dönem safra çamuru eğer çok böyle kolesterol taşları için hani %85 diyoruz evet ama %15 diğer taşlarımız da var onları mesela hiçbir etkisi yok o şeyler ama mutlaka hani böyle gelen hastalarımız da oluyor ben şunları kullandım şu bitkileri kullandım bu bitkileri kullandım ama tedavi oldum ama bizim literatürümüzde bu tür böyle bir
0: şey yok.
1: Şey yok.
0: Ama
1: evet.
0: Karşılaştığınız durumlarda
1: var olabilir.
0: Oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi gelelim safra taşlarından bahsettik. Böyle bir hastalık olduğundan bahsettik. Kliniğinize ben polikliniğinize gelip başvurdum. Şikayetlerim ne olur genelde ki bildiğim üzere
1: evet,
0: genelde karın ağrıları vesaire oluyor aynen. Ama çok karışan ağrılar da olabiliyor bununla birlikte. Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bununla ilgili neler yapmamız lazım? Bunu konuşalım sizinle.
1: Çok güzel.
0: Tanısında ağrılar ne şekilde olur?
1: Şimdi hasta genelde zaten bize karın ağrısı, birinci şikayeti karın ağrısı. Kusma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik o tür şikayetlerle geliyor. Eğer biraz daha ilerlemiş bir hadise ise hasta postür bakımından böyle iki büklüm düz bile duramaz halde bazen sarılıklı gelebiliyor.
0: Çok ağır
1: bazen yani. Ateş evet biraz daha ilerlemişse evet. Ateşli bir şekilde gelebiliyor hasta. Böyle dramatik bir tabloyla gelebiliyor bize. Şimdi biz zaten hasta geldiğinde biz sorgularız. İşte karın ağrısını kusmasını, sarılığını, ateşini, kaşıntısını, bütün bunları tek tek bu semptomları biz hastaya sorgularız.
0: Hocam çok özür dilerim. Efendim? Kaşıntı dediniz. Nasıl bir kaşıntı ki bu? Böyle yani safra kesesinden neden kaşıntı olabilir?
1: Şimdi diye. Şöyle söyleyeyim ben size. Kaşıntının sebebi şu. Safra tuzlarının retansiyondan dolayı demin bahsetmiştim.
0: Evet.
1: Safra kesesi bir döngü şeklinde çalışan safranın ince bağırsağı akımı ve oradan tekrar emilimi tekrar öyle bir döngümüz var bizim. Bu döngü eğer safra akamıyorsa orada bir staz oluşuyorsa bu staz geriye karaciğere yansıyorsa bu da kana tekrar yansıyorsa safra tuzları kanda yüksek oranda olunca kaşıntı belirtisi oluşabiliyor.
0: Anladım.
1: Dermatit şeklinde bir kaşıntısı oluyor ciddi bir şekilde. Bu obstrüktif safra yolları hastalıklarında dediğimiz tıkanıklığa bağlı safra yolları hastalıklarına kaşıntı mutlaka oluyor.
0: Evet çünkü antiparantez açtım çok önemli. Evet. Hani ne alakası var safra kesesinin taşıyla kaşıntı diye o yüzden belirttim.
1: Bazı gebelerimizde bile
0: evet.
1: Çok böyle bebek büyüdüğü zaman safra kesesini sıkıştırdığı zaman kaşıntılar ortaya çıkar. Bunların da nedeni o safra yollarının, ama bu tabii daha fizyolojik bir tıkanıklık, öyle diyeyim ben size.
0: Tıkanıklık, evet. Evet, evet, belirtilerine devam edelim. Dediniz ki iki büklüm bile gelebiliyor, sarılık aynen haline gelebiliyor, kaşıntı evet dediniz. Başka neler oluyor hocam?
1: Şimdi şöyle, hastayı tabii bunların hepsini sorguluyoruz. Teker teker soruyoruz ama klasik bir bulgusu vardır safra yesinin. En klasik bulgusu ağrıdır. Ağrı sağ üst kadranda, bazen sağ omuza, oradaki sinirlerin yayılımından dolayı, evet, diyafram sinirlerinin yayılımından dolayı, sıkıştırmasından dolayı duysal liflerini frenik sinirden alır safra kesesi. Mesela bu yüzden sağ omuzumuza bir ağrı şeklinde yansıyabilir bu safra kesesi hastalıkları. Bu yüzden diyafram siniridir frenik sinir. O belki hı-hı, hani hı-hı, böyle sorar biçimde bakıyorsunuz.
0: Yok, ben anlıyorum hocam sizi, evet.
1: Ağrı en klasik bulgumuzdur bizim.
0: Anladım.
1: Bu ağrı genelde hastaya da sorguladığımız zaman demin bahsettiğim gibi yağlı bir yemekten sonra oluşan bir ağrıdır daha çok. Evet. Ağrının yanında bazen kusma, bazen şişkinlik, bazen bulantı, bunları hasta bize tarif eder bir şekilde. Ama biraz daha ileri bir aşamadaysa bu, bunun yanında sarılıklı hasta gelebiliyor. Sarı bir şekilde gelmiş olabiliyor. Tamamen işte tıkanmaya bağlı. Sonuçta bu bir safradır. Safrada bileşenlerinden bir tanesi de demin bahsettiğim gibi bilirubin dediğimiz kanın yıkım ürünü olan bilirubindir. Bilirubin geriye dönük bir staz olduğu zaman, yani tıkanıklık olduğu zaman, evet, bu kana tekrar geri yansıyor ve geri yansıdığı zaman bu sarılık biçiminde kendini belli edebiliyor. Ağrı aslında kolik tarzı bir ağrı dediğimiz. Çünkü safra kesesi aslında bir içi şey bir organ olduğu için, hani boşluklu bir organ olduğu için kolik tarzı ağrı şeklinde. Renal şey pardon çok hafif, biliyer kolik deriz biz bunun ağrısına. Hı hı. Ama biliyer kolik böyle gidip gelen ağrı şeklinde beklerken bu aslında bunun ağrısı öyle değildir. Süreklidir bunun ağrısı.
0: Hiç kesilmeden devam
1: kesilmeden eden. Kesilmeden devam eden ve şiddetli bir ağrıdır. Öyle hani azımsanacak bir ağrı değil.
0: İki büklüm geliyorsa aslında öyledir muhtemelen.
1: Sağ üst kadranda şiddetli bir ağrıdır. Tıkanıklık devam ettiği müddetçe bu ağrı devam eder. Asla ağrı kesilmez. Ağrının nedeni işte sistik kanalın, taşın sistik kanalın tam ucuna gelip tıkaması ve dolayısıyla sistik kanal, safra kesesi içerisindeki safranın bağırsağa akamaması sonucu oluşan bir gerginlik ve o gerginlikten sonra, stazdan sonra oluşan olaylar silsilesi neticesinde gelişen bir o hadisedir. Bulantı buna bazen eklenebilir, kusma bazen eklenebilir, bunlarsız da olabilir bu ağrı. Ağrı saatlerce, haftalarca, günlerce sürebilir. Tıkanıklık var olduğu müddetçe ağrı devam eder. Ne zaman ki tıkanıklık geçerse, şöyle geçerse, ya sistik kanalın oradan kendi kendine ana safra kanalına ve oradan da bağırsağa gider o taş ve dolayısıyla akım yoluna devam eder. Bir ark düşünün, su arkı ve ürünün tıkandığını düşünün. Geriye nasıl suyun biriktiğini şiştiğini. Ve şiştiğini onu düşünün. Aynen hadise böyle bir hadise.
0: Ve çok ince bir kanal tahmin edersem
1: çok ince,
0: hocam.
1: Evet.
0: Ya safra kanalı çok ince geliyor. Kese biraz da ondan büyük, ancak öyle ayırt edilebiliyor belki de. Zor görülebilen bir kanal aslında safra.
1: Çok ince bir kanal. Zaten toplamda hani kanalın uzunluğu 4-5 santimdir. Ortalama uzunluğu 4-5 santimdir. Daha uzun olanı var, daha kısa olanı var. Hı hı. Biz bunu tabii safra kesesi ameliyatlarında daha çok çok kısa olduğu zaman zorlanıyoruz. Uzun olduğu zaman biraz daha anomalileri var. Onların hani tabii bizim teknik işimiz, ama kanal normalde 4-5 milimlik bir kanal ve çok kısa bir kanal yani. Ve ince bir kanaldır. Çapı 1-2 milim bile değildir yani. Öyle düşün.
0: Evet, evet. O kanal tıkandığı zaman belirtiler söz konusu oluyor ve aynen, geçmeyen bir ağrı var safra kesesi hastalıklarında. Ancak ve ancak kanal tıkanıklığı açılmadığı müddetçe bunun ağrısının geçmesi mümkün değil diyorsunuz.
1: İşte bu şikayetlerimize demin bahsettiğim gibi işte ağrı, bulantı, kusma, bunlara sarılık ve kaşıntı da eklenebilir. Ne zaman? İşte bu tıkanıklık tamamen tıkandığı zaman ve geçiş hiç olmadığı zaman ve staz dediğimiz geriye dönük bir birikme olmaya başladığı zaman, demin bahsettiğim nedenlerden dolayı hem kaşıntı hem sarılık oluşmaya başlayabiliyor.
0: Hocam, belirtileri böyle hani aniden başlayan bir belirti midir, yoksa yavaş yavaş, ya öncesinde söylediğiniz mesela yağlı yiyecekler yediğiniz zaman bu ağrıyı hissedebilirsiniz dediniz.
1: Taşımız mutlaka varsa, taş ana kanalı çok affedersiniz safra kesesi kanalını tıkadığı an belirtiler başlar.
0: Başta, ondan öncesinde herhangi bir belirti vermez.
1: Vermeyebilir.
0: Mesela taş gelip kesenin içinde durdu.
1: Durabilir. Hatta bizim biraz sonra bahsedeceğim tedavilerinde asemptomatik taş dediğimiz bir taş var. Yıllarca insanın ömrü hayatı boyunca hiç belirti vermeyen taşları da olabiliyor.
0: Evet, yani
1: öyle taşlarımız da oluyor. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Biz her safra kesesi taşını ameliyat etmiyoruz.
0: Evet.
1: Bundan sebeple etmiyoruz mesela.
0: Peki, yani safra taşının özelliklerini nerede olduğunu da öğrendik. Şöyle bir şey var. Peki safra taşı medikal tedaviyle halledilebilecek bir mevzu mudur? Bir de onu öğrenelim sizden.
1: Safra taşının kendisi, demin de bahsettiğim gibi, hani biz safra çamuru dediğimiz ya da safra kesesinin kolesterol taşı milimetrik olduğu zaman o taşları hani bazı medikal ilaçlarımız var, onlarla eritmeye çalışıyoruz. Hani bir böyle bazı hastalarımızda, risk faktörü taşımayan hastalarımızda deneyebiliyoruz bunları. Ama daha uzun soluklu ve çok meşakkatli bir ilacın kendisi biraz rahatsızlık verebiliyor. Günde 3 sefer alınabiliyor. Uzunca bir dönem, aylarca süren bir tedavi. Genelde %60-70 bir başarı şansı var. Ama tamamen %100 bir başarı şansımız yok. Ama safra kesesinin eğer taşı varsa ve başka risk faktörleri varsa, özellikle biraz sonra sayacağım, bu risk faktörleri de varsa mutlaka ameliyat öneriyoruz. Evet. Safra kesesi taşı var, hasta diyabetik. Safra kesesi taşı var, hasta kan hastalığı var. Safra kesesi taşı var, hasta birkaç sefer safra kesesi iltihabı krizi geçirmiş, öyle diyeyim ben. Evet. Atak geçirmiş ya da kolanjit dediğimiz ateşli bir atak geçirmiş. Bunları mutlaka tedavisinde ameliyat öneriyoruz.
0: Şimdi geldiği kliniğinizde siz bunu tespit ettiniz. Yani hastanın normal muayenesinde böyle bir şey olabilir dediniz. Peki bunun tespitini neyle yapıyoruz hocam, safra kesesi taşının tespitini?
1: Şöyle söyleyeyim, bu safra kesesinde laboratuvar dediğimiz kan tahlillerinde genelde bir, eğer iltihap varsa, lokositoz dediğimiz, yani beyaz küre halk tabirinde iltihap, kan hücreleri artmış dedikleri bir hadise olabiliyor. Lokositoz görünebiliyor. Bunun yerine karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz bazı testlerimiz yükselebiliyor. Ama bu yükseklik asla hepatit kadar olmuyor. İşte ayırıcı tanıda bazen işte...
0: Çünkü sarılıktan da bahsettiniz siz,
1: evet,
0: gelen hastalığı.
1: Yani hasta sararmış da olabiliyor. Bu sarılık mıdır yoksa şey midir, hepatit midir? Hepatitte karaciğer enzimleri bin katına binler dediğimiz şeylerle tabir edilebilir, rakamlarla, ama bu tür safra kesesi hastalıklarında o kadar büyük bir yükseklik görmeyiz genel anlamda. Ama tabii işte alkalen fosfataz dediğimiz, GGT dediğimiz karaciğer fonksiyon testlerinin beraber yüksekliği bize safra kesesinin bir hepatobiliyerde bir tıkanıklık ya da obstrüksiyon olduğunu işareti olarak algılayabiliriz. Bundan yola çıkarak biz tabii ki altın değerinde kan tahlili olarak başka bir tahlilimiz yok. Ama altın standart olarak ultrasonu söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Ultrason olmazsa olmazımızdır bizim, hani safra kesesinde. Direkt grafide, direkt röntgende, evet, biz eğer kolesterol taşıysa %80-90 görmeyiz zaten. Onun içinde kalsiyum çökmüşse ancak safra taşını görebiliriz. O yoksa da direkt röntgende çok anlamlı bir şey görmeyebiliriz. Ya da çok nadir görülen amfizematoz dediğimiz, içinde hava varsa, orada bir başka bir mikrobun oluşturduğu bir enfeksiyon varsa, o zaman biz direkt grafide safra kesesini görünür hale getirebiliriz. Yalnız bizim için olmazsa olmazımız ultrason.
0: Ultrason mutlaka,
1: evet,
0: olacak.
1: Ultrason, evet, mutlaka esiyor.
0: Tespitin ultrason tamamıyla yapılıyor.
1: Evet. Biz ultrasonla safra kesesinin duvar kalınlığını, etrafında sıvının olup olmadığını, taşlarının durumunu, taşların belki konumunu, sistik kanalda mı, taşların büyüklüğünü, efendim Koledok'ta ana safra kanalında taşın olup olmadığının en iyi %95 özgürlükle ultrasonla biz bunu yapabiliyoruz.
0: Yani ben de okuduğum yerlerde %90 düzeyinde bir sonuç alabiliyorsunuz. Evet. Peki evet, kan dedik, ultrason dedik. Başka hangi sistemle?
1: Şöyle, bilgisayarlı tomografinin safra taşını saptamada pek bir yeri yoktur.
0: Evet.
1: Ama bazen bilgisayarlı tomografiye başvurabiliriz. Sebebi şu, onun beraberinde bir başka zemin altta yatan tümöral bir hadise var mı yok mu? Ya da onun sistik kanaldan kanal hastalıklarında bir başka bir oluşum, sistik kanalda başka bir malinite dediğimiz tümöral bir hadisenin olup olmadığını anlamak için tümör kolanjiyografi diye bir tetkikimiz var. Bunu daha çok safra yollarını taramak maksadıyla, safra yollarının içeriğini bilmek maksadıyla yapıyoruz. Safra yollandığımız, en çok kullandığımız iki tane tetkikimiz var, bunlar.
0: Evet. Hocam ikinci bölümümüzde kolosistitten çok ufak bahsedip bir de cerrahisinden bahsedelim arzu ederseniz. Zamanımız da daralıyor çünkü. Kısa bir ara vereceğiz. Hem soluklanalım. Ardından tekrar dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Değerli Türkçenin Sesi.

Radyosu dinleyicileri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Alyanak Beyefendi ile birlikteyiz. İkinci bölümde safra kesesi cerrahisi ile ilgili konuşacağız. Bizlerden ayrılmayın efendim.

0: Değerli dinleyenler, Sağlıcakla programındasınız. Programımız devam ediyor. İkinci bölümde safra kesesi hastalıklarından, safra kesesi ve safra yolu taşlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi kolesistitten de biraz konuşalım istedik Ahmet Hocam'la birlikte. Hocam, kolesistit nedir? Nasıl bir hastalıktır? Ondan da bahsedelim. Ardından cerrahisiyle ilgili konuşalım isterseniz.
1: Evet, şimdi demin de bahsettiğim gibi safra kesesi içerisinde biz her taşı ameliyat ediyor muyuz, etmiyoruz.
0: Evet.
1: Asemptomatik safra taşı dediğimiz önce bir ondan bahsetmek istiyorum.
0: Evet.
1: Hastalığı dediğimiz bir hastalığımız var.
0: Hı hı.
1: Safra taşı hastaların bir kısmında, çok az bir kısmında, uzunca bir süre, yani hatta ömür boyu hiç belirti vermeden durabiliyor. Biz buna asemptomatik safra taşı hastalığı diyoruz. Ancak tabii bazı özel durumlarda bu asemptomatik taşı varsa yine hastaya ameliyat öneriyoruz. Çocuk hastaysa, orak hücreli anemisi varsa bunun yanında, safra taşının yanında, taş 2,5 santimin üstündeyse ama belirti vermiyorsa yine ameliyat öneriyoruz.
0: Hı hı.
1: Ya da porselen kese dediğimiz, işte safra kesesi duvarında kalsiyum çökmesi sonucu taşlaşmış bir duvar var gibi ise, bir şey varsa ama semptom vermiyorsa yine biz bu hastalara ameliyat önerebiliyoruz.
0: Hı hı.
1: Ve bunun haricinde kolesistit dediğimiz bir hadisemiz var. Safra kesesi iltihabı.
0: Evet.
1: Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı bir tıkanıklık, safra taşının tıkanıklık oluşturması ve üzerine bir bakteriyel enfeksiyon binmesi sonucu ateş, bulantı, kusma, ağrı şeklinde bize gelen hastalarımız oluyor. Kolesistit dediğimiz, akut veya kronik kolesistit dediğimiz bir hadisemiz var. Bu tür durumlarda biz tabii yine hastamıza ameliyat önerebiliyoruz. Ama bu önce bir kolesistit durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Daha çok demin de bahsettiğim gibi yine yağlı bir yemekten sonra var olan safra kesesindeki taşların hareket etmesi sonucu, sistik kanalı tıkaması sonucu, yani safra kesesi kanalını tıkaması sonucu, orada bir staz ve onun yanında hidrops dediğimiz kesenin şişmesi, üzerine bakteriyel enfeksiyonun binmesi sonucu kolesistit dediğimiz bir hadise oluşur.
0: Hı hı.
1: Bu hadisede hasta genelde bir başlangıçta bir hazımsızlık, bulantı, ağrı şikayetleri olur.
0: Hı hı.
1: Bu tablonun biraz daha ilerlemesi sonucu üzerine tabii enfeksiyon da biraz daha ağırlaşınca ateş dediğimiz durum oluşmaya başlar. Biz bu durumda hastayı iki tane yaklaşım biçimimiz var bu tür hastalarımıza, kolesistitli hastalarımıza.
0: Evet.
1: İlk 3 gün, ilk 72 saatte erken dönem dediğimiz ameliyat önerebiliyoruz. Ya da soğutma dediğimiz, önce bir antibiyotik tedavisi ve yardımcı tedavilerle onu tedavi ettirip diyet vererek hastaya tabii ki bir soğutma işleminden sonra ameliyatı önerebiliyoruz. Genelde bu ameliyatımız, eğer soğutma işlemini yaparsak, 6-8 hafta sonra öneriyoruz biz hastalarımıza. Bazen çok akut dönemde hasta eğer diyabetikse ve kan hastalığı varsa, bu gibi riskler taşıyorsa, işte safra kesesinin delinmesi, perforasyonu riski varsa, o akut dönemde hemen ameliyatı önerebiliyoruz hastamıza. Ya da hastamız eğer yine bu riskleri hastamızı hospitalize edip yatırıp o hastamızı ağızdan beslenmesini kesip antibiyotik ve ateş düşürücü ilaçlarla tedavi edip ondan sonrasında ameliyatı önerebiliyoruz.
0: Evet. Peki ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında yaşananlar nelerdir? Ne olur? Şimdi bunları yaptınız, hazırlığını yaptınız. Yani artık bunu ameliyata karar verdikten sonraki halleri anlattınız. Yani hastanın eğer ilaçla, medikal tedaviyle yapılabilecek şeyi varsa onu yaptıktan sonra ameliyatı alabiliyorsunuz. Veya işte taşın belli bir büyüklüğü varsa mutlaka alınması lazım. Belirti vermezse bile alınması lazım.
1: Evet.
0: Dediniz, bunlar önemli.
1: Araştırmalar gösteriyor ki bu belli bir büyüklükten sonraki taşların ileride bir malinleşme, safra kesesine malinleşme, yani kanserleşme olabildiğini gösteriyor. Bu yüzden biz bunlara genelde safra kesesi kolistektomi öneriyoruz.
0: Şöyle bir kronolojiye dizdiğimiz zaman, hastamız polikliniğimize başvurduktan sonra genel kan tetkikleri ve ultrasonla, gerekirse MR veya tomografiyle gerekli olan tetkik yapıldıktan sonra ve taşın büyüklüğü, yeri, verilen klinik bulgulara göre kararınızı veriyorsunuz ve alınması gerekiyorsa almaya karar veriyorsunuz. diyorsunuz ama ondan öncesinde yapılan bir şey var mı? Mesela ERCP uygulaması dediğimiz bir hadise var ya hocam. Evet, o nasıl bir uygulama?
1: Tabii o ayrı bir şeyimiz var. Tabii şöyle söyleyeyim. Hani hasta geldi.
0: Evet.
1: Kolistit tanısı koyduk biz. Ama demin de bahsettiğim gibi koledok dediğimiz ana safra kanalında bir taşı var.
0: Evet.
1: Biz safra kesesini alsak bile o taş orada kalacak ve muhtemelen tıkanıklık yapabilecek. Bu durumda bizim yaptığımız ameliyatın çok bir ehemmiyeti kalmıyor. Hı hı. Çünkü ana safra kanalı tıkalı olduğu için o belirtiler daha şiddetli bir şekilde, hatta kolanjit dediğimiz bir hadiseyle ortaya karşımıza çıkabilecek. Hı hı. O yüzden biz hastalarımıza öncelikle ERCP dediğimiz endoskopik anlamda, yani

0: ağızdan girerek bizim ana bağırsağı açılan yerden, ana safra kanalının bağırsağı açılan yerinden girip oradaki safra taşını bağırsağa düşmesini sağlamak ve gerekiyorsa hatta hani oradan bizzat kendimiz alarak endoskopik olarak o ana safra kanalındaki tıkanıklığı giderdikten sonra kolistektomisinin yapılması daha uygun oluyor.
1: Bu o zaman cerrahi müdahale öncesi yapılan bir uygulama değil mi? Bunu ayırt etmek lazım yani. Bununla düzelecek diye bir şey var mı hastanın? Böyle bir şey söz konusu. Sadece değil. Bunu yaparak düzelmez.
0: Düzelmez.
1: Her halükarda cerrahi yapılacak yani.
0: Bir sonraki atağa kadar hasta rahatlar ama bu atak geçirmeyeceği anlamına gelmiyor.
1: Peki.
0: Bu atağı geçirdiği için ve safra kesesi taşı halen ürettiği için ve halen orada var olduğu için belki safra milimetrik safra taşları bu tür durumlara yine düşebilir hasta.
1: Peki hocam bunu da yaptık. ERCP'mizi de yaptık. Hastamızın hazırlığı oldu. Bir dahaki atakta geldi. Bunun cerrahisini şu anda yapılan teknik nedir? Laparoskopi sistemiyle mi yapılıyor?
0: Altın açık standart şu an.
1: Yapılıyor. Öncesinde hastamızın ne yapması lazım? Kaç günlük bir süreç var bu? Ve cerrahi sonrası hastamızın yapması gereken şeyler nelerdir? Bunu da cevaplayalım. Evet. Programımızı sonlandıralım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kolistektomi dediğimiz iki çeşit kolistektomi ameliyatımız var bizim. Bir halk dilinde kapalı ve açık cerrahi dediğimiz iki tane yöntemimiz var. Kapalı dediğimiz laparoskopik olarak yapılan bir kolistektomi ki altın standart ve en çok şu an yapılan kolistektomi çeşidimiz o. Laparoskopik olarak yapıyoruz biz bu safra kesesi ameliyatlarını. Ancak şöyle bir durum olabiliyor bazen. Laparoskopik olarak biz başlıyoruz ameliyata ama hastanın anatomik anomalileri olabiliyor. Safra yolu yaralanmasına sebep vermemek için bazen veya kese tamamen görünür halde olamayabiliyor. Kişi çok fazla atak geçirmiş olabilir. Oraya karın içi yağları dediğimiz omentum gelmiş sıkışmış, bağırsak gelmiş yapışmış olabilir. Bu tür böyle çok laparoskopik olarak yapmak mümkün olmadığı durumlarda, çok nadir durumlarda biz açık ameliyat dediğimiz ameliyat sırasında açığa geçebiliyoruz. Ya da böyle bir şeyi gördüğümüz zaman, ameliyat öncesi gördüğümüz zaman böyle bir durumu o zaman direkt açık da yapabiliyoruz. Ama tabii daha çok %90 ve üzerinde ameliyatlarımız genelde kapalı oluyor. Kapalı dediğimiz işte göbek iç o göbeğin hemen altından iman tahtasının altından ve sağ taraftaki karından bir iki tane küçük delikle laparoskopik kapalı ameliyatı yapabiliyoruz. Ameliyat sonrası şöyle bir sorunumuz olabiliyor. Çoğu hastamızda bazen hani ameliyat öncesi depo görevi görüyor dediğimiz bir safra kesesi var. Aslında bu bir hastalıklı safra kesesi. Yani zaten çok iyi işleyen bir depo değildir bu. Hani biz bakıyoruz alışılıncaya kadar yapmasında fayda var ama tamamen hani
1: özelliğini kaybetmiş bir kese yani.
0: Normalde öyle. Zaten hasta bize geldiği zaman ve biz bu kararı aldığımız zaman o kese normal çalışan bir kese değil. Normal yağlı yemek ya da normal işte yemeklerini yediği zaman çok iyi randımanlı çalışan bir kese olmadığı için ameliyat sonrası da pek aslında fazla dikkat edeceği bir husus yok. Yemek anlamında. Hı hı. Ama mümkünse yine biz hastalarımıza hani dispeptik şikayetleri olmasın diye biraz daha az yemek yemesini ve ağır yemek yememesini tavsiye ederiz belli bir süre. Belli bir süre sonra zaten vücut buna alışıyor ve bu şikayetleri ortadan kalkabiliyor. Ama tabii çok nadir %1-2 oranında post kolistektomi dediğimiz bazı ağrıların devam ettiği durumlar olabiliyor. Bunları biz de medikal tedavilerle, ilaçlarla o hastamızı rahatlatmaya çalışıyoruz.
1: Peki taburcu süresi ne kadardır? Hasta ne kadar süre içerisinde hastanede
0: yatması
1: gerekiyor?
0: Evet, onu atladık. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Laparoskopik kolistektomi olduktan sonra, tabii açıkta biraz daha fazla olabiliyor bu. Zaten o yüzden biz altın standart laparoskopik kolistektomi diyoruz. Eğer her şey yolunda olursa, hiçbir sıkıntımız olmazsa, hemen ertesi günü biz hastamızı taburcu ediyoruz, evine gönderebiliyoruz. Hasta birkaç gün içerisinde tamamen iş ve güç kaybı olmadan normal işini yapmaya devam edebiliyor.
1: Çok yani çok ağır bir ameliyat değil, basit. Yani şöyle basit değil ama kolay bir, daha diğerlerine göre ağır bir ameliyat değil.
0: Kolaylaştırılmış
1: bir ameliyat. Bir çünkü öyle, ameliyatın
0: normalde aslında o kadar çok halk arasında evet çok böyle çok kolay ameliyat şeklinde söylüyor ama biz aslında orada bir hayati bir organın içerisinden.
1: Tabii karaciğer gibi.
0: Evet ve karaciğerin ana damarlarının geçtiği yerde çalışıp aslında çok önemli bir yerde çalışıp o organı öyle alıyoruz.
1: Evet.
0: Her

0: yolunda olduğu zaman evet gerçekten çok evet. Basit gibi görünen çok ama bunun yanında ciddi komplikasyonları olan bir ameliyat aynı zamanda.
1: Kesinlikle yani bunu basit görme maksatlı söylemedim ama evet. Şöyle teknolojinin ilerlemesi sonrasında evet. Biraz daha basitleştirilmiş hale gelmiş. Onları kullanarak aynen. Daha kolay yapabiliyorsunuz aynen. Bu ameliyatı. Çünkü buraya gelen birçok cerrah arkadaşımızla işte doktorumuzla konuştuğumuz zaman hepsinin söylediği tek şey var. Yani hiçbir ameliyat basit değildir. Hepsinin komplikasyonu olabilir.
0: Evet.
1: Hatta yine bir gastro cerrahı bir doktorumuzu buraya konuk ettiğimizde hani iyi olunca tamam çok güzel de kötü olunca çok suçlandığımız zor durumda kaldığımız olabiliyor. Durumlar evet. Olabiliyor. Bunlar da çok doğal şeyler aslında bu evet. Olayın içerisinde olan insanlar için.
0: Komplikasyon mutlaka var.
1: Her şey olabilir.
0: Mutlaka olabiliyor. Tabii ki hani klasik bir laf vardır. Hani İngilizce'de söyleyeceğim. No operation, no complication derler.
1: Evet.
0: Operasyon yok, komplikasyon yok. Komplikasyon olmaması için hiç ameliyat yapmamamız lazım.
1: O da mümkün ama değil.
0: Ameliyat yaptığınız müddetçe mutlaka komplikasyonlarınız olacak. Komplikasyon önemli olan komplikasyonu en aza indirgemek ve komplikasyon olduğunda onu iyi yönetebilmek.
1: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok bilgilendim. Buraya gelen birçok konumuzdan da hepsinden bilgileniyorum. Sizden de safra kesesi hakkında bırakın ki bir taşı bakın bitiremedik bu kadar süre içerisinde.
0: Evet.
1: Ya çok basit bir iş olmadığını buradan bile anlayabiliriz yani.
0: Evet.
1: Safra kesesi organında ne kadar önemli bir organ olduğunu
0: doğru.
1: Buradan anlayabiliriz. Ben hep şöyle yapıyorum. Konuklarıma son sözü onlara bırakıyorum. Dinleyicilerimize demek istediğiniz bir şey var mı? Onu söyleyin. O önemli bizim için. Yani beslenme konusunda özellikle bahsettiniz ya. Bunlardan evet. Şöyle kısaca son ne demek istiyorsanız aklınızdan ne geçiyorsa söyleyin. Ardından programımızı sonlandıralım. Buyurun.
0: Şimdi safra kesesi taşı oluşmasın ya da safra kesesi atağı geçirmeyeyim diye şunları yapın diye bir şey söyleyeme imkanımız yok.
1: Evet.
0: Evet öyle bir durum yok. Demin bahsettiğim gibi tabii beslenmek çok çok önemli. Beslenme alışkanlıkları ve genetik bunda çok önemli. Ama beslenmemizi en azından elimizde olan bir beslenme alışkanlığını değiştirme gibi bir hakkımız var. Onu doğru kullanalım, doğru beslenelim, iyi beslenelim, dengeli beslenelim. Muhtemelen birçok sorunu halletmiş olacağız.
1: Eyvallah. Değerli dinleyenler, Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Alyanık beyefendi bugün konuk ettik ve safra kesesi taşlarını konuştuk. Bizleri dinlediniz, teşekkür ederiz. Aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
2: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
3: Radyo Yurt FM.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Ali Türkkan Gençler Dünya Rally Şampiyonu oldu. Milli rallici Ali Türkkan 2026 FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Türkkan elde ettiği bu başarıyla Türk otomobil spor tarihine önemli bir başarı daha kazandırdı. Milli sporcumuzun şampiyonluğu Türkiye'nin motor sporlarındaki gurur verici başarıları arasında yerini aldı.

Milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Karakaşlı finalde Hollandalı Karina Yetten'i 30-18 mağlup ederek

Mete Gazoz'dan bronz madalya. Milli okçumuz Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finallerinde

Gökkır'dan bronz madalya. Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde bronz madalya kazandı. Gökkır bronz madalya maçında Meksikalı Ale

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

0: FM'de.
1: Kalınız.

0: sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban. Çözemedim, çözülmüyor mihriban.
1: Hakikaten insan yaşlanınca geçmişte kalan eski yılları hatıralara dönüşür. Ben de hatıralardan birisini dile getirmek istedim. O da bu lirik kuşlarının bizim köyden, bizim ellerden göçüp de bir daha dönmemeleri gerçekten beni üzmüştü. Ben de onun üzerine şiire söyledim. Sultan Süleyman'la kelam eyledin, Sebe'de Belkıs'a selam söyledin. Sebe yollarını nasıl öğrendin, Rabbimin kudretin bil hüdhüd kuşu. Konduğun bağlarda yeşil yaş sarı, türlü çiçeklerden bal alır arı. Bülbülün her daim güledir zarı, zar edilen çiçek gül hüdhüd kuşu. Biz ibibik derdik ey hüdhüd sana, benzeri ses verdin yanlık yayana. Yayıldıktan sonra yağa ayrana, sen de tatlı dedin

sür hüdhüd kuşu. Çoktanın aramızdan hüdhüd kuşları katarlandı, kervan oldu göçleri. Kanat ortasında bayaz rişleri, mor sürmeli gözler, dibik başları. Yaylamızdan göçtü hüdhüd kuşları. Ben hayranım hüdhüdlerin sesine, uçar geri konar biraz yakına. İşte böyle gitti hüdhüd kuşları. Siz bizim ellerden göç eyleyince, yaktınız yüreğim bak ince ince. Sizin ardınızdan süyükte serçe, gül dalında karga öttü hüdhüdler. Burada söz bitti, bura bağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım. Hüdhüdler göç etti, ben de ağladım.

Oğuzum, Türkmenim, bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem. Yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem. Yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? Yedi koldan, 24 boydan gelmişem Orta Asya'dan. Yayından fırlayan top, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşağı getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış o kan. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Bekteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. Dokuz başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti, Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din, din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hulyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimden. Korkmamışam hiç. Ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Emal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardından. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
Lord planları tayin etmiş kaderimi. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak basılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem, eşitlik yeğlemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişim. El insaf, vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garim kardeş. Neredesin? Duy hele, kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm bara bara. Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımda. İşkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çana. Fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime, tetiklere sarılmış puştlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, kediye boğulmuşam. Okumak yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Digah gel. Digel ölem digel. Adına kurban olam digel. Alnına kanım çalam digel. Bayrağım göğün mavi gülü. Ay yıldızım sen. Yurdum Türkmeneli, can özüm sen. Soyun sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Gönül Turgut'un seslendirdiği Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Hüzin ile Baha'nın seslendirdiği Gençlik Başımda Duman şarkısı.

Ay, beyaz denizin mavi, eğlenir güzeller. Yarından ayrılanı yüreği sütürler. Sandalını sanki uçan bir kuştur. Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur. Emirgan'dan Marmara'ya, kınalı büyük adaya, aşkımızın mavi suya kesileyelim biz. Ya ya, ay beyaz denizin mavi, eğlenin kızıllar. Yarından ayrılanı yüreği sızılır.

Mavi, eylemin kızıla, yarından ayrılanı yüreği sızıla. Hayat tanı vardı, kıymeti baki, kimimiz sarhoş gibi, kimimiz sakin. Hayat böyle gider gelmez, anlıyorlar ne

0: yüreği sızırlar. Ay beyaz deniz mavi, eylemin kızırlar. Yarından ayrılmanın yüreği sızırlar. Ay beyaz deniz mavi, eylemin kızırlar. Yarından ayrılmanın yüreği sızırlar.
1: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Lale Belkıs'ın seslendirdiği Çilli şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Lasal Carco'nun seslendirdiği Gözleri Aşka Gülen şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Türk savunma sanayinin başarıları, tank ve yeni nesil araçlar. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı. BMC Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla İDEF 2021'de 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yaptı. Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracı modelinde 35 mm çift beslemeli otomatik top bulunmaktadır. Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcı modelinde ise 12,7 mm uçak savar ile 7,62 mm eşeksenli makineli tüfek bulunmaktadır. BMC Altuğ 711 beygir güç üreten Caterpillar C13 sıralı 6 silindir turbo şarjlı dizel motor ve 6 ileri Allison 4000 otomatik şanzımana sahiptir. Aracın azami hızı 107-110 km arasındadır. Menzili ise 800 km'dir. Araç şoför, nişancı ve komutan olmak üzere 3 mürettebat ve 9 personel taşıyabilmektedir ve yaklaşık 8 tona kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Altuğ yüksek seviyede artırılabilir modüler balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumaya sahip zırha ve 4 akstan dümenleme sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahiptir.

97.8 MHz Yurt FM'den Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib bölgesi, Irak'ta yaşayan Türkmen kardeşlerimiz ve yayınımıza kulak veren tüm dinleyicilerimize selam olsun. Dilek ve önerileriniz için irtibat numaramız 0348 813 58 72. Yayınımızı info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. 97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımıza hoş geldiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk evinde coşkulu karşılama. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Türk evinde vatandaşlar tarafından karşılandı. Eşi Emine Erdoğan'la Türk evine gelen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Türk evine girişinde gazetecilere inşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke İttifakı gerçekten iyi bir aşamada. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke İttifakı'nın kuruluş sürecinde önemli mesafe alındığını söyledi. NTV canlı yayınla konuşan Fidan, ittifakın sekreteryası ve askeri karargahının oluşturulmasına yönelik çalışmaların son aşamaya gelindiğini açıkladı. İttifakın diğer bölge ülkelerine de açık olduğunu belirten Fidan, hedeflerinin bölgesel sorunlara bölgesel çözümler üretmek olduğunu söyledi. Gazze'deki gelişmelere ilişkin Fidan, ateşkes planının ikinci aşamasına geçilemediğini ve insani yardım sorunlarının sürdüğünü belirtti. Terörsüz Türkiye Cumhuriyeti sürecine de değinen Fidan, silah bırakma konusunda henüz somut adım atılmadığını açıkladı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkiye Cumhuriyeti vize başvuru merkezi açıldı. Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkiye Cumhuriyeti vize başvuru merkezi hizmete açıldı. Açılışa Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani katıldı. Merkezin Türkiye Cumhuriyeti ile Süleymaniye arasındaki seyahat ve ticari ilişkileri kolaylaştırması bekleniyor. Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta günlük yaklaşık 1200 vize başvurusu alındığı, yoğun dönemlerde bu sayının 2000'e ulaştığı belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Halep'te büyük projeleri görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Halep'te gayrimenkul, turizm ve sanayi yatırımları ile Fuar Kenti projesini görüştü. Cumhurbaşkanı

verildi. Toplantıda özellikle gayrimenkul geliştirme, turizm ve sanayi tesisleriyle yeni bir fuar kentinin kurulmasına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Suriye'de enerjide üretim ve yatırım hedefleri. Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, petrol üretimini artırarak 2028'de petrolde kendi kendine yeterliliğe ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. El-Beşir, elektrik üretiminin 3500 megawata yükseldiğini, bunun birçok bölgede günlük elektrik arzını 18 ile 20 saate çıkarıldığını belirtti. Yeni petrol ve doğalgaz kuyularının açılması, enerji altyapısının yenilenmesi ve yabancı yatırımcıların çekilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bakan Beşir ayrıca elektrik ve su şebekelerinde akıllı sayaç uygulanmasına geçileceğini ve su altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin devam ettiğini söyledi.

Birliği. Suriye ve Katar denetim, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele alanlarında işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Doha'daki görüşmede Katar'ın deneyimlerinden yararlanılması, denetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması ele alındı.

Suriye'de Esed rejiminin eski tuğgenerali yakalandı. Suriye'de Devrik Beşer Esed rejimi döneminde tuğgeneral olarak görev yapan Zekeriya Muhammed Senun, iç güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Senun'un rejim döneminde 22. Tümen Operasyon Şube Müdürlüğü yaptığı belirtildi. Yetkililer Senun'un Hamad, Tifur ve Şayrat askeri havaalanlarındaki hava operasyonlarını denetlediğini bildirdi.

Halep'te askeri sahada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentinin güneybatısındaki El Hadaba bölgesinde Suriye ordusuna ait bir askeri sahada patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamaların kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Patlamaların sürmesi nedeniyle bölgeye girişler kısıtlandı. Çevredeki evler tahliye edildi. Arama kurtarma ekipleri de güvenlik önlemleri altında çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile görüşmeye muhtemelen açık olduğunu söyledi. Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran konusunda karar aşamasında olunduğunu ve yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanabileceğini bildirdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimin sürdüğü dönemde yapılması muhtemel görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik temaslar açısından gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York diplomasisi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü. Paşinyan'la görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan normalleşmesi ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ele alındı. Erdoğan, Paşinyan'ı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmede güvenlik işbirliği ve Başı Kazilkan'daki Türk kuvvetlerinin kademeli devri konusunda mutabakata varıldı. Zelenskiy ile görüşmede ise Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz'de seyri sefer güvenliği ele alındı. Erdoğan, kalıcı barış için Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimlerini sürdüreceğini bildirdi.

Irak ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Sincar ve Başı-Kazilkan Anlaşması. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki görüşmelerinde güvenlik alanında anlaşmaya vardı. Buna göre Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başı-Kazilkan kampını belirlenen takvim doğrultusunda Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak devretmesi konusunda da mutabakata varıldı. İki ülke ayrıca ticaret, yatırım ve kalkınma yolu projesi kapsamındaki işbirliğini hızlandırma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Berik, Erdoğan ile Trump çok iyi ve etkili iletişim kurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Berik, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında güçlü bir uyum olduğunu ve iki liderin çok iyi iletişim kurduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ni Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir dostu olarak nitelendiren Berik, S-400 ve F-35 konularının Kongre'de ele alındığını belirtti. Berik ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin etkili bir rol oynadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Şara Birleşmiş Milletler'de konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Suriye'nin yeniden inşa ve toparlanma sürecine girdiğini söyledi. Şara, ülkede kan dökülmesinin ve yıkımın sona erdiğini ifade etti. Golan Tepelerinin Suriye toprağı olduğunu savunan Şara, İsrail'in bölgedeki saldırılarını ve sahadaki gerçekleri değiştirme girişimlerini reddettiklerini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara New York'ta bir araya geldi. Görüşmede ticaret, yatırım, eğitim ve bilgi teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılması ile Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı. Şerif, Pakistan'ın Suriye'nin ekonomik toparlanmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Görüşmede ayrıca Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

ileri seviyeye taşımak istiyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. İki lider görüşmenin iyi geçtiğini belirterek Suriye'nin yeniden inşası ve mültecilerin güvenli dönüşü için çalıştıklarını açıkladı. Avrupa Birliği Suriye'ye yatırımları artırarak iki taraf arasında ortaklığı ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Kallas ile görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, New York'ta Avrupa Birliği Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşen görüşmenin ardından Şeybani, Rusya, Hırvatistan, Ermenistan, İngiltere, Türkiye Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile de temaslarda bulundu.

Suriye Hava Yolları Avrupa seferlerine yeniden başladı. Suriye Hava Yolları 14 yıl aradan sonra Viyana-Şam direkt uçuşunu gerçekleştirdi. 80'den fazla yolcunun bulunduğu seferle Suriye ile Avrupa arasındaki hava bağlantıları yeniden başlatıldı. Şirket ayrıca geçtiğimiz günlerde Şam'dan Kopenhag'a ilk direkt uçuşunu gerçekleştirmişti.

97.8 MHz Yurt FM'den haftalık haber bülteni programımızın sonuna geldik. Bir sonraki haftalık haber bülteni programımızda buluşmak üzere. Esen kalın.

0: Muhabbet iyi mi? Durum iyi mi? Çek o zaman yarası.
1: Yok tersen 97.8
2: FM'de.
1: Tanınır.
0: Efendim ocağımıza kurşunlu Çavundur kaplıcalarından 1070'lik çaba. Çabası bol olsun. Muhabbetiniz şen olsun.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Gezgin ile Bezgin.

0: Oy memleketim, memleketim, bozkırını sevdiğim.
1: Bezgin, sen hazırlanmadın mı hala?
0: Yo, bugün yayın günü değil ki Gezgin.
1: İyi de anca gideriz Gaziantep'e.
0: Gaziantep'ten önce hemen yanı başımızda duran, burnumda tüten memleketime gitsek.
1: Değerli dinleyicilerimiz, öyle görünüyor ki bu hafta Kırşehir'deyiz. Biz yola çıkacağız birazdan. Siz de bizimle gelmek istemez misiniz? Merak etmeyin, otobüsümüzde sizlere de yer var. Gidelim de Ahi Evran kültürünü tanıyalım hep birlikte.
0: Yaşasın! Bekle beni Şirin Kırşehir! Geliyorum!
1: Sadece yemek yiyince bu kadar sevindiğini düşünüyordum.
0: İyi ya, anamın bazlamalarını, böreklerini, sarmalarını yemeye gidiyoruz işte.
1: Ha, tamam. O zaman şaşırmama gerek yokmuş.
0: Yalnız bazlama değil elbette. Selçuklu mimarisi, Ahi Evran kültürü ve Neşet Ertaş da memleketimin bir parçası.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Yola koyulalım. Bak, ben senin istediğini hemen kabul ettim. Sen de benim istediğim yerine getir olur mu?
0: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
1: Ben Neşet Ertaş'ı çok severim. Arabada bizim için bir Neşet Ertaş türküsü söyler misin?
0: Söylenmez mi ya? Yollar Neşet Ertaş ile bir başka güzel. Onun hoşgörüsü yarenlik etsin bize bu kez de.
1: Bezgin, sendeyiz. Tüm yolcularımız merakla bekliyor. Hadi.
0: Dost elinden gel olmazsa varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez.

0: Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez. Ne güzel bir söz. Yunus Emre ne diyordu, hatırladın mı?
1: Gönüller yapmaya geldim diyordu.
0: Gönül kelimesinin kültürümüzde ne özel bir yeri var, değil mi? Biz de bu radyodan ve dünyanın her yerindeki kültür merkezlerimizle gönüllere dokunmuyor muyuz zaten?
1: Kesinlikle.
0: Ahi Evran da birlik ve beraberliğin bir göstergesi. Yapıları ve türbüleri gezeceğiz ama Ahi Evran kimdir, ahilik nedir, biraz konuşalım mı?
1: Olur. Ahi Evren veya Ahi Evran, ahiliğin kurucusu sayılan debbaların, yani dericilerin piri. 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri. Yani bir Türk bilgesi. 13. yüzyılda Ankara ve Kırşehir'de toplanan ahiler...

0: kısa sürede Selçuklu şehirlerine yayılmışlar ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olmuşlardır.
1: Hacı Bektaşi Veli de Velayetname adlı eserinde sık sık Kırşehir'i ve Ahi Evran'ı ziyaretini, onunla sohbetlerini anlatıyor yanlış hatırlamıyorsam.
0: Doğru hatırlıyorsun. Hatta ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan kökenli olup, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahi Evran'a Ahi Baba da denir.
1: Ve geldik Şirin Kırşehir'e.
0: Otobüsümüzün durduğu yer çok manidar. Kırşehir kent merkezinde bulunan bu yapı Selçuklu döneminde Kılıçarslanoğlu Keyhüsrev zamanında Kırşehir Beyi Cacıoğlu Emir Nurettin tarafından 1272 yılında bir gözlem evi ve medrese olarak yaptırılmış. Eser sonradan camiye çevrilmiş, birkaç kez onarılmış. Minaresindeki mavi çiniler nedeniyle halk arasında Cıncıklı Cami adıyla tanınmaktadır. Medrese kesme taştan yapılmış olup kare planlıdır. Kuzeyindeki giriş kapısı işlemelidir. Yapıdan ayrı olan tuğladan yapılmış çinili ve tek şerefeli minaresi ilk önce gözlem yeri olarak kullanıldığını göstermektedir. Cacabey Camii'nin sol bitişiğinde Cacabey'e ait bir türbe bulunmaktadır. 1272 yılında kesme taştan yapılmıştır. Kapısı lacivert üzerine beyaz çiniler ve yazılarla bezenmiştir. Pencere kenarları ise taş süslemelidir. Türbeye cami içerisinde bulunan bir salondan merdivenden geçilerek girilmektedir. Türbeyi içi çinilerle süslü olan ve içten kubbeli çokgen piramit biçiminde bir külah örtüyor.
1: Çok güzel anlattın bir çırpıda ama yapı önümüzde duruyorken neden gezerek ve göstererek anlatmıyorsun?
0: Haklısın. Aşık Paşa Türbesi'ni gezerek anlatırım o zaman. Hadi şimdi birlikte Cıncıklı Cami ve Medresesini gezelim.
1: Ne kadar güzel bir yapıydı öyle. Dinleyicilerimize mutlaka bu yapıyı görmelerini tavsiye edelim. Yolunuz Kırşehir'e düşerse bir gün bu camiyi mutlaka görün.
0: Gezgin, acıktık değil mi? Hadi annemlere gidelim de güzel bir Kırşehir yemeği yiyelim. Ardından da Aşık Paşa'ya gideriz.
1: Buralarda sana tabiyim Bezgin. İsimlerimizi değiştirmiş gibi olduk senin memleketinde. Sanki sen Gezgin'sin, ben de Bezgin.
0: Ama vaktimiz yeterli olmayacak gibi.
1: Bu seferlik böyle olsun. Ne de olsa senin memleketin. Hasret gidereceksin.
0: O zaman şunları söyleyeyim de bitirelim. Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara sahne olan Kırşehir ile çeşitli tarihi eserleri, yeraltı şehirleriyle, değil zengin termal kaynakları, Seyfe Gölü, namı diğer kuş cenneti gibi doğal güzellikleriyle de dikkat çekmektedir.
1: Peki Bezgin, dinleyicilerimize söyle bakalım. Neleri yapmadan Kırşehir'den dönmesinler?
0: Cacabey Camii, Ahi Evran Camii görmeden, termal kaplıcaları ziyaret etmeden, Onyx'ten yapılmış hediyelik eşyalardan satın almadan ve keşkef tatmadan dönmesinler.
1: Görüşmek üzere.
2: Gezgin ile Bezgin.
3: Bu programın ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
1: Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Bir Sağlıcakla programında sizlerle yine birlikteyiz. Ben Bilal. Özel İlgi Tıp Merkezi'nden göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Veysel Öztürk hocamızla birlikteyiz bugün. Tanıtımımızı da dinlediniz. Bugün No Touch Lazer hakkında konuşacağız, beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyisiniz?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Ben sizi şöyle kısaca tanıttım ama ben her konuğuma söylüyorum. Siz de kısaca kendinizi bir tanıtın. Buyurun hocam.
2: Tabii. Ben Operatör Doktor Veysel Öztürk. Türkiye'de göz hekimi olarak görev yapmaktayım. Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet edin dediği tarihin bir gün sonrasıyız bugün. 27 Şubat 1937'de söylemişti. Kendi evlatlarına bu kadar güvenen bir önderin söylediği bu sözün haklı gururunu taşıyan bir hekim olarak bu ülkede görev yapıyorum. Gazi Tıp Fakültesi'ne 1996 yılında girdim. Ondan sonra tıp fakültesini bitirdikten sonra Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanlığına başladım. Hı hı. O da bittikten sonra 2 yıllık Anamur'da bir çok güzel geçen, tam deniz kenarında güzel bir zorunlu hizmet sürecim oldu. Evet. Onu da bitirdikten sonra Ankara'ya İlgi Göz Hastalıkları Hastanesi'ne başladım ve yaklaşık 5 yıldır da burada görevimi devam ettirmekteyim.
1: Memnun olduk. Ben Türkçenin Sesi Radyosu dinleyicileri adına hoş geldiniz diyorum tekrar.
2: Tekrar hoş bulduk.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Göz, daha doğrusu bütün organlarımız çok önemli.
2: Evet.
1: Ne çok önem veririz organlarımızın ama gözün herkesin yanında böyle bir ayrı bir yeri vardır. Görebildiğimiz için, idrak edebildiğimiz için bir nebze de olsa herhalde hepimiz için geçerli midir bilmiyorum ama göz önemli bir organımız.
2: Evet.
1: Şimdi bu göz organımızı tanımamız için bize böyle anatomik olarak kısaca bir gözümüzü tanıtırsanız.
2: Tabii.
1: Ondan sonra hastalıkları ile ilgili bilgi alalım.
2: Evet.
1: Sonra No Touch lazerle devam edelim.
2: Tamam. Göz neden önemli? Çünkü dünyaya baktığımız, renkleri, sevdiklerimizi, hayatı gördüğümüz organımız gözlerimiz. Gözün gerçekten değerini anlayan da bizim tek gözlü hastalarımız oluyor. Bir şekilde tek gözünü kaybetmiş, bir gözü görmeyen hastalarımız geldiği zaman onlar diğer gözlerine gerçekten gözü gibi bakıyorlar. Hani gözünüze gözünüz gibi bakmanın ne olduğunu onlarda anlıyorsunuz. Gözün ne kadar değerli olduğunu onlarda görüyorsunuz. O hastalar ancak gözlerinin, tek gözlerinin kıymetini biliyorlar ve onun değerini iyi anlıyorlar. Gözümüz organ olarak da biz temel olarak iki yapıda inceliyoruz gözü. Gözün evet. Ön kısmı, yani gözün içindeki mercekten ön tarafta korneaya kadar uzanan kısım ve gözün arka kısmı, merceğin arkasındaki kısım. Bir fotoğraf makinesine benzetebiliriz gözün yapısını temel olarak. Gözde ışığın içeri girmesine imkan veren ve karanlıkta genişleyip aydınlıkta daralan göz bebeği, iris dediğimiz bir doku var. Hı-hı. Gelen ışıkların odaklanmasını sağlayan merceğimiz var. Hı-hı. Ve arkada çok duyarlı, film gibi görev yapan bir retina dediğimiz sinir tabakası mevcut. Biz lazer işlemlerini daha çok saydam tabakada, korneada uyguluyoruz. Gözün içindeki mercek işte kataraktın geliştiği mercek. Retinada asıl bu dışarıdan gelen uyarıların, görsel uyarıların işlenerek beyine iletildiği ve görmenin sağlandığı doku olarak karşımıza çıkıyor.
1: Hocam programdan önce de sizinle konuşmuştuk. Gözün birçok hastalığı var. Yüzlerce, binlerce evet. hastalıktan bahsettiniz. Ama No Touch lazer için önemli olan, daha doğrusu No Touch lazerin uygulandığı göz hastalıkları hangileridir? Bunlarla ilgili işte bildiğim kadarıyla astigmatta, miyopta, hipermetropta ve yakın gözlüklerinde uygulandığını daha başka yerlerde de okumuştum. Ama bu hastalıklar daha çok uygulanan göz hastalıkları hakkında da bize işte miyop nedir, astigmat nedir, hipermetrop nedir? Şöyle kısaca bilgi alalım. Ardından bu uygulamaları da No Touch lazer üzerinden, yani bu teknik üzerinden anlatırsak gayet güzel olur diye düşünüyorum.
2: Tabii bunlar bizim kırma kusurları dediğimiz hastalıklar temel olarak. Miyop, hipermetrop ve astigmat bunlar daha çok uzağa görememe bozukluklar olarak adlandırılıyor. Hı hı. Presbiyopi ise yakını görememe bozukluğu. Miyoplarda gözün ön arka ekseni normal gözlere göre biraz daha uzun ve dışarıdan gelen ışınlar gözün retina tabakasının önüne geliyor. Hasta dolayısıyla çok rahat göremiyor. Eksi camlarla düzeltiliyor. Hipermetroplar gözün ön arka ekseni biraz daha kısa olabiliyor ve gelen ışınlar gözün retinanın daha arka kısmına odaklanıyor. Yine uzağa görememe, hatta hipermetropta birazcık yakını görememe de var. O da artı camlarla düzeltiliyor. Presbiyoplarla kalışmasının temel özelliği de burada, temel nedeni de burada. Çünkü presbiyopide bir yakını görme bozukluğu, bizim göz içindeki merceğin şeffaflığının yitirilmesiyle, yani deformasyona uğramasıyla ortaya çıkan, göz içi merceğin artık kasılıp gevşeyerek yakını görme, akomodasyon dediğimiz o yakını görme bozukluğunun ortaya çıkmasıyla kaynaklanan presbiyopiyle karışma sebebi bu. Astigmatlarda ise tamamıyla saydam tabakada oluşan bir durum. Saydam tabakadaki ışıkların farklı dağılımıyla oluşan bir durum. Yani gözün ön arka ekseninde bir sıkıntı yok. Hastalar bulanık görme olarak tarif ettiğimiz bir durum. Bu kırma kusurlarının hepsinde lazer yöntemleri ve özellikle de no-touch yöntemi uygulanarak başarılı sonuçlar veriyor.
1: Evet. Şimdi asıl konumuza yavaş yavaş geliyoruz. Evet. Gözün anatomisinden bahsettik. Göz hastalıklarından bahsettik. No-touch teknolojisinin uygulandığı, daha doğrusu rahatsızlıklara uygulandığı bunların tanımını yaptık. Peki ben şu soruyla başlamak istiyorum. No touch lazer ne anlama geliyor?
2: Şimdi no touch lazer klasik lasik ameliyatlarından farklı olarak gözün kornea dediğimiz saydam tabakasının kesilmediği, yani bundan dolayı da göze dokunmadan no touch tedavi olarak adlandırılan bir Excimer lazer yöntemi. No touch lazerde göz yüzeyinde herhangi bir bıçak veya lazer ile kesi yapılmadan ve flap denilen ince bir tabaka kaldırılmadan uygulanıyor.
1: Özür dilerim hocam, araya girmek istiyorum. Peki bu teknoloji yeni bir teknoloji midir?
2: Aslında yeni bir teknoloji değil. Excimer lazer dediğimiz teknolojiler yaklaşık 30-35 yıldır, geçmiş 30-35 yıla dayanan bir yöntem. No touch lazer de bu Excimer lazer yöntemlerinin en ileri ve en yeni teknolojik varyasyonu.
1: Evet. Peki uygulamada, yani bu teknik, no touch lazer tekniği kaç yıldır uygulanmakta bu teknik?
2: No touch lazer yöntemi de yaklaşık 4-5 yıldır uygulanmakta. Belki daha da fazla olabilir.
1: Hocam şu ayrımı yapmamız önemli mi? Yani bundan önce uygulanan lazer uygulamasıyla no touch lazer tekniği arasındaki fark nedir peki? Ya?
2: İşte gözde yani şimdi teknoloji geliştikçe insanların beklentileri geliştikçe, güvenlik algısı geliştikçe hep bir adım daha ileriye gidiyor uygulanan yöntemler. Aslında hep birbirinin üstüne eklenen adımlarla bir duvar örmek gibi, anlatabiliyor muyum? Duvar örmek gibi bu yöntemler birbirinin üstüne açıkları kapanarak daha farklı yöntemlerle birleştirilerek uygulanan bir yöntem. No touch yönteminde diğer yöntemlere göre birçok avantajı mevcut. Özellikle korneada herhangi bir bıçak veya kesi uygulanmaması, flap tabakasının kaldırılmaması, dolayısıyla o flap tabakasının kaldırılması kısmından sonra oluşan zar altı iltihap oluşması, zar altı toz birikmesi, zarın kırışması, flapin kırışması gibi komplikasyonların olmadığı bir yöntem. Kuru gözlere göz kuruluğu yapması diğer yöntemlere göre çok daha seyrek olan bir yöntem. Hı hı. Sen ameliyat olamazsın denilen, senin gözün uygun değil denilen ince korneaları da artık no touch yöntemiyle tabii ameliyattan kurtarabiliyoruz gözleri ve numaraları uygun olduğu sürece. No touch yönteminin birçok avantajı mevcut diğer yöntemlere göre.
1: Evet, güzel bir yöntem o zaman. Peki operasyon seyrini anlatırsak, yani hastanın hazırlanması

0: Eğer ameliyat olmak isterse aynı günde yapabiliyoruz. Yani ameliyat için ek bir hazırlık gerekmiyor. Ama hastamız başka bir zaman ameliyat olmak isterse randevusunu veriyoruz ve randevuya geliyor. Hiçbir hazırlık yapmadan, günlük hayatında hiçbir değişiklik yapmadan elini kolunu sallayarak ameliyathaneye geliyor. Tek istemediğimiz şey işte parfüm kullanımı, makyaj yapılması. Özellikle bayanlarda makyaj yapılmadan gelmesini istiyoruz. Çünkü sahanın çok temiz olmasını istiyoruz. Onlara dikkat ediyoruz. Hastamız geldikten sonra hastayı ameliyathaneye alıyoruz. Lazer ameliyathanesine. Hasta lazer masasına yatıyor. Ve ışığa yanıp sönen bir ışık var. Sadece o ışığa bakması yeterli. NOTAŞ lazerde uyguladığımız cihazın özelliği de çok hızlı bir cihaz olması. Yaklaşık bir gözün ortalama süresi 40-45 saniye civarında sürüyor. Yani bir gözü 40-45 saniyede lazer işlemi uygulanıyor ve o göz bütün numaralarından kurtuluyor. Bu arada hasta herhangi bir ağrı, acı, batma hiçbir şey hissetmiyor. Bu yeni cihazlarda, yeni teknolojide hastasının tedavi sırasında gözünü oynatması da sorun olmuyor. Çünkü eye tracker, yani göz yakalayıcı sistem dediğimiz bir yöntem var cihazlarımızda. Hasta gözünü oynatsa da cihaz buna göre hastanın gözünü algılıyor, otomatik olarak duruyor. Evet. Ve hastaya zarar verici herhangi bir işlem asla olmuyor sırada.
1: Çok güzel bir teknikmiş gerçekten. Peki bundan önce de o bahsettiğiniz teknikler var mıydı?
0: Eye tracker dediğimiz sistemler tabii daha yeni sistemler. Hep dediğim gibi bunlar teknolojinin duvar gibi birbirinin üstüne örülmesi.
1: Peki herhangi bir komplikasyon karşılaşabiliyor musunuz bu uygulamada?
0: Şimdi eğer hasta doğru seçilirse, yani oradaki temel titiz muayenende özelliği bu, önemi bu. Hastanın uygun hasta olarak seçilmesi. Korneası uygun hastada herhangi bir komplikasyon, herhangi bir risk söz konusu değil NOTAŞ yönteminde.
1: Çok iyi. Yaş grubu olarak böyle
0: hocam
1: bir
0: şöyle, yaş grubunda 18 yaşından sonra özellikle bizim için ilerlemesi durmuş, miyop, hipermetrop, astigmatlar bizim tabii NOTAŞ tedavisi önerdiğimiz hastalar. Ama burada Alzheimer lazer hastalarındaki temel nokta şu: hastanın gözlükten ve kontak lensten, onların sorunlarından bıkmış, onlardan kurtulma istekliliği. Yani biz her hastayı ameliyat etmiyoruz, her gözlük kullanan, her kontak lens kullanan
1: en
0: hastaya.
1: En önemli şey
0: hastanın kararlı ve istekli olması. Ben gözlükten bıktım, kontak lensten bıktım, bunlardan kurtulmak istiyorum demesi. Ama tabii hastalarımızın şunu da bilmesi gerekiyor. Bundan da aydınlanması gerekiyor. Özellikle NOTAŞ sistemi çok son derece güvenli bir yöntem. Hastalarımız şunun farkına varmayabiliyorlar bazen. Ben kontak lens kullanıyorum, daha rahatım. Aslında kontak lens de riskli bir şey. Yani hepsinin bir riski var bu tedavi yöntemlerinde. Ben hep hastalarıma onu söylerim zaten. Hocam derler, ben ameliyat olmak istiyorum ama korkuyorum. Peki kontak lens kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Gece kontak lensini çıkarıyor musun? Yok hocam, bir ay takıyorum ben. Yani zaten en tehlikeli şeyleri yapıyor, en riskli şeyleri yapıyor ama ameliyattan korkuyor. Bu üçlü tedavi arasında, yani gözlük, kontak lens ve ameliyat arasında risk oranlarını belirlersek, gözlükte risk nedir? Gözlüğün kırılıp camların gözümüze batması. Ameliyattaki risk de işte bu kadar. Yani hayatta aldığımız herhangi bir riskten daha farklı bir risk değil. Bunların içinde en yüksek risk doğru ve uygun şekilde kullanılmayan kontak lensler.
1: Yani şununla karşılaşabilir miyiz? Uygulama yapıldıktan sonra işte miyop, astigmat veya hipermetropunda hiçbir gelişme olmadı gibi şeyler söz konusu mu?
0: Hocam bütün Alzheimer lazer yöntemlerinde böyle. Eğer ilerleme durmuşsa tekrarlama, numaraların yerine geri gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama tabii gözümüzü kullanıyoruz yoğun bir şekilde, özellikle genç olarak hepimiz bilgisayarı, işte çalışma ortamındayız. 0.25-0.50 gibi numaralar tekrarlayabilir ama keşke 40'lı yaşlarımızda hepimizin 0.50 civarında bir miyopisi olsa ki o bizi yakın gözlüğünden de koruyacaktır uzun bir süre.
1: Yani geri dönüşü olmayan herhangi bir şeyle karşılaşmak mümkün değil o zaman. Yani
0: yok, herhangi bir şey mümkün değil.
1: Çünkü çok halk arasında çok söylenen bir şey, işte çizdirdim gözümü, işte bazıları işte görememe gibi, görme özürlü olma gibi şeyler.
0: Yani şöyle, işte ameliyatta oluşacak bir komplikasyon ama bu komplikasyonların oranı çok çok çok seyrek. Yani çok çok düşük oranlar ve hastanın uygun bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Riskli hastalar, korneası uygun olmayan hastaların ameliyat edilmemesi gerekiyor.
1: Yani çok anormal bir durum.
0: Tabii.
1: Tahmin edersem yani bu normal şekilde herhangi bir çizme sonrasında.
0: Evet, yani dediğim gibi korneası uygun olan, ameliyat için herhangi bir sıkıntısı olmayan, gözünde herhangi bir problemi olmayan, ön tetkikleri normal olan bir hastanın ameliyatta başına bir şey gelme olasılığı günlük hayatta evine giderken trafik kazası geçirmesinden, başına başka bir şey gelmesinden çok daha düşük bir risk.
1: Derece olarak var mıdır bunun? Yani

0: işte 0.25, 0.40 veyahut da bunun herhangi bir matematiksel bir durumu var mıdır? İşte çok yüksek mi olması lazım çizdirmemiz için gözümüzü? Yoksa ben gözlük kullanmak istemiyorum. Düşük de olsa rahatsız oluyorum. Veya kontaktlens kullanmayacağım deyip bu uygulamayı yaptırmak isteyenler yaptırabilirler.
1: Ya şöyle, tabii belli limitler var. O limitler de çok %100 limitler değil ama bir çan eğrisi gibi düşünürseniz hemen hemen herkesin kabul ettiği limitler var. Birin altındaki numaralara çok fazla lazer yapmıyoruz. Bir derecenin altındaki numaralara. Hı hı. Ve lazer tedavisinin de belli bir yapabildiği limitler var. Cihazın uygulanabildiği limitler var. O da kişiden kişiye, doktordan doktora, uygulamadan uygulamaya değişiyor açıkçası.
0: Yani çok uygulama yapmış bir hekimin durumu
1: yok, öyle değil, şey öyle değil. Yani. Yani orada doktorun kendi, ben 10 dereceye de lazer yaparım diyen de var. Ben şu kadar derecenin üstündeki hastaya lazer yapmam diyen de var. Yani orada hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır gibi birazcık farklı bir bakış açısı söz konusu. Bilime farklı bakmak, yani bilimde artık 2 artı 2, bütün pozitif bilimlerde de artık 2 artı 2'nin 4 etmediğini, uygulayanın da kendi kişisel durumunun o doğruları etkilediğini biliyoruz.
0: Yani yaş grubunu da konuştuk herhalde. Yaş grubunda da çocuk yaşta olması da ve gözünde problem varsa yaptırmasın. Herhangi bir sakınca yok herhalde.
1: 18 yaşın üstündeki hastalara uyguluyor.
0: Daha çok yani.
1: Tabii, çocuklara uygulanmıyor. 18 yaşın altında uygulanmıyor. Çünkü henüz daha gelişim durmuyor.
0: O döneme kadar nasıl bir uygulama yapılıyor? Yani çocuklar o döneme kadar lens veya
1: kontakt lens ve gözlük.
0: Gözlükle idare edecekler. 18 yaşından sonra.
1: Evet, aynen öyle. İlerlemeleri durduktan sonra kendi istekleri de, ameliyat olma istekleri, gözlükten kurtulma istekleri ve kararlılıkları da olduktan sonra gönül rahatlığıyla ameliyat olabilirler.
0: Evet. Kısa bir ara verelim. Güzel bir parça dinleyelim. Hocam buyurun, siz seçin parçamızı.
1: Evet, benim en çok sevdiğim parçalardan birisi Hüsnü Arkan'ın Kırık Plak
0: parçasını dinliyoruz. Ben de şu anda bizi dinlemekte olan bütün dinleyicilerimize armağan ediyorum. Özellikle Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi MR bölümünden dinleyen arkadaşlarımız varmış. Onlara gelsin parça.

0: Evet efendim, Türkçenin Sesi Radyosu'nda Operatör Doktor Veysel Öztürk hocamızla birlikte no-touch lazer teknolojisini konuşmaya devam ediyoruz. Sorularımıza da devam ediyoruz. Şimdi ilginç bir soruyla devam edeceğim. Çok önemli bir soru aslında. Çok dikkat ettim hocam. Özellikle hekimlerimizde, yani göz doktorlarımızda çoğu gözlük kullanıyor. Ya çoğu demesek de %80'inde var.
1: Evet.
0: Madem böyle bir teknoloji var, neden kullanıyorlar demeden önce bir canlı bağlantımız var, sorumuz tamam. varmış. Ondan sonra cevaplayalım.
1: Tamam hocam.
0: Buyurun efendim.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: İyi günler hocam.
0: İyi Merhaba. Günler efendim. Merhaba.
2: Hocam benim şimdi şöyle bir problemim var. Ben uzağı görmekte biraz zorluk çekiyorum. Bununla birlikte de bilgisayar başında biraz fazla zaman kaybediyorum.
0: Hı hı.
2: İş gereğiyle bilgisayarla ilgili bir meslekte çalışıyorum.
0: Hı hı.
2: Göz çizdirme, göz lazer tedavi olma, bununla ilgili insanların bazı kafalarında soru işareti olan sorular var. Bunlar bende de var.
0: Hı hı.
2: Bunları şey yapmak istiyorum, ben çözdürmek istiyorum ama işin açıkçası biraz da korkuyorum, çekmiyorum.
0: İsminiz neydi efendim?
2: Seyfullah.
0: Seyfullah Bey. Hocamız dinledi sizi. Biraz önce de bahsettik Seyfullah Bey. Bu çizdirme sonrasında meydana gelebilecek komplikasyonlardan bahsettik.
2: Evet.
0: Korkmanız gereken bir şey olmadığını söylemişti hocam ama başka söylemek istediği bir şey varsa buyursun.
1: Merhabalar Seyfullah Bey. Öncelikle evet. numaralarınızı biliyor musunuz? Derecelerinizi.
2: Derecelerimi biliyorum evet. 1.75 miyop var.
1: Evet.
2: 1.25'te tekrar sol tarafta miyop var.
1: Miyop var. Yani hani bu numaralar oldukça uygun numaralar lazer
2: evet,
1: ameliyatları
2: evet,
1: için herhangi
2: numaralar.
1: Bir risk olmadan.
2: Yok. Ben şimdi daha öncesinde Dünya Göz Hastanesi'nde küçük bir muayene oldum bununla ilgili. Ya erken ve sizin için gerek yok, gözlük kullanmanıza devam edebilirsiniz dediler. Ben de işin açıkçası lazer tedavi konusunda yani ameliyat olmak istemedim.
1: Evet. Yani hocam şimdi böyle şöyle Seyfullah Bey, 2+2 hiçbir zaman 4 olmuyor bilimde de.
2: Evet.
1: Yani her doktorun söylediği de farklı olabiliyor. Burada dediğim gibi önemli olan sizin karar vermeniz, sizin gözlük kullanmak istememeniz, gözlükten kurtulmak istemeniz. Hani
2: evet.
1: siz bunu istedikten sonra eğer gözünüzde uygunsa, göz yapınızda uygunsa gönül rahatlığıyla ameliyat olabilirsiniz. Ameliyatın
2: şimdi
1: size
2: peki,
1: herhangi bir...
2: ameliyat sonrasında oluşabilecek şeyler nedir? Yani ben ne kadar süre çalışamam, ne kadar bilgisayara ya da televizyona bakmam da sıkıntı olur.
1: Onlarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Ameliyat sonrası 2-3 gün içinde işinizin başına dönebilirsiniz.
2: Peki gözde bir ilerleme, numara ilerlemesi olur mu? Yani ben bilgisayarda çalışan bir insanım. Yani yaklaşık bir önümde de 35-40 santimlik bir monitör var sürekli.
1: Evet. Bilgisayara bakma hastalığı dediğimiz bir hastalık var ama bunun içinde bilgisayarın göz numarasını ilerlettiğiyle ilgili bugüne kadar hiçbir çalışma, hiçbir şey gösterilmemiş, hiçbir bulgu belirtilmemiş. Yani bilgisayara bakmak sadece gözünüzü yorar. Onun dışında başka bir zarar vermez. Yani sizin ameliyattan sonra tabii sizin ameliyattan sonra
2: evet.
1: isterseniz günde 10 saat bakın bilgisayara, isterseniz 15 saat bakın.
2: Ama peki
1: bu tekrar numaralı
2: yanma
1: istemiş.
2: Oluyor. Bu neden oluyor peki? O zaman
1: efendim,
2: yani zarar vermiyor ama yanma yapıyor.
1: Yanma şöyle, şimdi bir objeye, özellikle ekran gibi bir objeye veya kitap okur gibi bir objeye dikkatli bakarken gözümüzü daha az açıp kapıyoruz. Daha az
2: evet.
1: açıp kapadığımız zaman da gözümüzün açık kalma süresi artıyor. Yani gözünüzün açıklığı artıyor, açık kalma süresi artıyor. Bu da bir gözyaşı buharlaşmasına yol açıyor. Yani
2: evet.
1: orada yalancı bir kuruluk oluyor. Gözyaşı bozukluğu oluyor. O gözünüzü evet. çok sık açıp kapamamanızdan dolayı, oluşan
2: peki,
1: buharlaşmadan dolayı.
2: Numara ilerlemesine neden olan şey nedir? Ben de şimdi numara ilerlemesi de olduğunu ben düşünüyorum ama belirli miktarda da astigmat var. Tam olarak şeylerin ölçülerini şu an hatırlayamıyorum ama.
1: Evet. Yani numara ilerlemesi tabii daha çok çocuklarda gördüğümüz bir şey. Gözümüzün çok kullanılması, işte öğrenim hayatının artması, ders çalışmanın artması, bunlar doğal olarak özellikle çocuklarda numaranın ilerlediğini gösteriyor. Yapılan çalışmalarda köy okullarına giden çocuklarla kolejlere giden çocuklar arasındaki farklara bakıldığı zaman miyopinin daha sık görüştüğü, hatta tüm dünyada da giderek artan bir sorun haline geldiği görülmüş. Ama bu miyopinin de belirli bir durma seviyesi var. Ondan sonra herhangi bir faktör yok. Yani numara ilerlemesi birazcık küçük yaşlarda, çocuk yaşlarda gözün
2: ne zaman durabilir ki? Ben de halen ben ilerlediğini düşünüyorum. Gerçi çok küçük yaşta başladı bende de
1: evet.
2: ama yani çok da numara ilerlemedi ama söylediğim numaralarda şu an ilerlemiş.
1: Hocam şöyle, şimdi bizim
2: şey
1: için numara ilerlemesi dediğimiz olay şu. Her 6 ayda bir 0.50 ve üzerinde artması.
2: Evet.
1: Siz şimdi 2 sene önce muayene olmuşsunuzdur. Şimdi bana geldiğinizde arada bir 0.25 fark vardır. O 0.25 farkı benden sonra 10 doktora gitseniz de başka 0.25 farklar çıkabilir.
2: Hı-hı.
1: Bana ertesi gün gelseniz de size başka bir 0.25 fark çıkabilir. Bunlar numara ilerlemesi değil. Her 6 ayda bir 0.50 ve üstündeki artmaya numara ilerlemesi diyoruz.
2: Peki şu oluyor, mesela muayeneye gittiğimizde gözümüze bir damla damlatılıyor, göz merceği diyorlar ki bu damla sonrasında büyüyor, büyüdükten sonra işte odaklama ölçülüyor, bunlar hesaplanıyor. Yani bunun bir etkisi oluyor mu? Neden mesela göz şeyleri büyütülüyor, mercek büyütülüp de muayene ediliyor insanlar?
1: Bazı hastalarda akomodasyon dediğimiz yakın uyum çok kuvvetli olabiliyor.
2: Nedir tam olarak bunun ismi?
1: Yakın uyum, yakına uyum sağlama dediğimiz akomodasyon dediğimiz uyum sağlama süreci gözün. Akomodasyona kuvvetli olan hastalarda yalancı numaralar ortaya çıkabiliyor. O yalancı numarayı ortadan kaldırıp hastanın gerçek numarasını belirlemek için gözü büyütüp o şekilde ölçüm alıyoruz.
0: Evet. Seyfullah.
2: Anladım.
0: Tamam, evet. Efendim herhalde.
2: Evet.
0: Teşekkürler.
2: Evet, tamam.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
2: Sağ
0: olun. İyi günler diliyorum.
2: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Seyfullah Bey 5 tane sordu. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel de sorular sordu. Evet, herhalde bilgilendirici oldu. Evet, gayet de güzel oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, biraz önceki sorumuzu tekrar edelim. Şimdi bildiğiniz üzere no touch teknolojisinden konuşuyoruz ve herkesin sorduğu bir soru aslında bu. Göz doktorlarının %80'inin yani çoğunun diyelim bir rakamsal bir şey ve çoğunun gözlüklü olduğunu görüyoruz. Madem böyle bir teknoloji varsa göz hekimleri neden bu teknolojiyi kullanmıyorlar sorusu çok soruluyor. Ben de bu soruyu size soruyorum. Sizin gözlüğünüz yok ama.
1: Evet, şimdi benim de hastalarımın özellikle Alzheimer lazerle uğraşan doktorların da hastaların en çok sorduğu sorulardan birisi bu. Doktor bey, ben aslında ameliyat olmak istiyorum. Doktor hanım veya ben aslında ameliyat olmak istiyorum. Ama doktorlar veya göz doktorları hep gözlüklü, neden? Ben buna genellikle şu şekilde cevap veriyorum. Öncelikle doktorlardan da, hatta göz doktorlarından da ameliyat olan sayısı çok fazla ama sizin etrafınızda olmayabilir. Ama biz kendi etrafımızda, arkadaşlarımızda, diğer branşlarda ve kendi branşımızda da ameliyat olan çok sayıda meslektaşımızı biliyoruz. Ama buradaki temel nokta şu. Biz her gözlük takana ameliyat etmiyoruz. Biz gözlük takmak istemeyeni, gözlükten kurtulmak isteyeni, kontak lensten kurtulmak isteyeni ameliyat ediyoruz. Burada da önemli olan hastanın kendi istek ve kararlılığı. Yani günlük hayatımızda da yapmak istediğimiz bir şeyi bir başkası neden yapıyor veya yapmıyor diye yapmıyoruz. Hep bu kendi kararlılığımız olduğu için. Bunu da günlük hayatımız gibi düşünebiliriz. Ben gözlükten mutsuzsam karşımdaki doktor niye gözlük takıyor ya, demek ki bu kötü bir şey anlamına değil. O gözlüğünden memnundur. Gözlükten kurtulmak istemiyordur.
0: İstemiyordur yani.
1: Evet. Bu siz kendi kararlılığınızı sorgulayacaksınız diyorum. Evet. Şu örneği veriyorum genellikle de. Saçınızı sarıya boyatmak istiyorsunuz. Kuaföre gittiğiniz zaman kuaförün de mi saçının sarı olması gerekiyor? Yani illa saçını sarıya boyatan bir kuaföre mi saçınızı sarıya boyatıyorsunuz?
0: Evet.
1: Veya burun ameliyatı olmak istiyorsunuz. Estetik burun ameliyatı olmak istiyorsunuz. Karşınızdaki doktorun burnu kocaman.

0: Yani o ameliyat olmuyor diye, o kendin ameliyat yapmıyor diye siz de mi ameliyat olmayacaksınız?
1: Buradaki, bu yanlış bir mantık.
0: Evet, buradaki önemli olan kendi kişisel kararlılığımız. Zaten Alzheimer lazer ameliyatları bugün dünyada ve ülkemizde en sık, en çok yapılan, en gelişmiş teknolojiyle yapılan ve en güvenli bir şekilde yapılan ameliyat. Yurt dışından da birçok hasta bu ameliyat için ülkemizi tercih etmekte. Uygun hasta seçimi ve uygun yöntemle hasta memnuniyeti de çok yüksek.
2: Evet.
0: Ameliyat olan hastalara bakın. Mesela ben geçen hafta bir hastamı ameliyat ettim. Eşi ameliyat olmuş. Ya diyor, ben eşim ameliyat olduktan sonra karar verdim diyor. Etrafımızda hep bizi korkutuyorlardı diyor. Evet. Ama eşim ameliyat olduktan sonra doktor bey diyor, rahatlığı gördüm diyor. Çünkü diyor denize gözlüksüz girebiliyorsunuz. Hı-hı. Kontak lensinizi yanınızda solüsyon taşımak zorunda değilsiniz. Yattığınız zaman gözlükle televizyon izlemek zorunda değilsiniz. Gözünüzün buharlaşması gibi. Tabii bu şikayetler ufak tefek şeyler gibi gelebilir ama hayatı en azından bu. Evet. Bazı hastalarımızın hayatını zorlaştıran, hayat kalitesini düşüren şeyler ve bundan kurtulmak istiyorlar. Evet. Burada dediğim gibi hani doktorun gözlük takması veya takmaması önemli değil.
2: Bu bizim için bir ölçüt değil yani.
0: Değil.
2: Siz yaptırın.
0: Evet, sizin yaptırın da değil de sizin kendi istekliliğiniz önemli. Evet. Ama şunu da bilin, inanın meslektaşlarımızdan, gerek diğer branşlardan, gerekse göz doktorlarından da oldukça fazla ameliyat olan sayısı var.
2: Evet, bir sosyal medyadan, Facebook'tan İsa Ereli Beyefendi'nin bir sorusu var. Astigmatım var diyor, ileri derecede diyor, lazer olabilir miyim?
0: Tabii ileri derecede iyi değerlendirmek lazım. Korneasının yapısını iyi bilmek lazım. İleri derece derken nedir? Onu görmek gerekiyor. Ve korneanın yapısını iyi bilmek gerekiyor. Hani hastalar bu tarz soruların mutlaka tam ve net cevabını istiyor ama görmeden de bir şey söylemek çok zor.
2: Evet. Peki hocam, mesela maliyet konusunda da sorular geliyor yine sosyal medyadan. Yani bu çok maliyetli bir işimdir. Yoksa sosyal güvencemiz bunu sağlamakta mı yani?
0: Sosyal güvencemiz sağlamıyor. Bu tamamıyla özel bir işlem. Özel bir işlem. Hastanın kendi ödediği bir işlem. Maliyet kısmında da şöyle bakmak gerekiyor. Gözlük veya kontak lens kullanan hastanın ona da bir maliyeti var. Hani her hastanenin bu ameliyatlara biçtiği değer
2: farklı,
0: biçtiği fiyat farklıdır. Onları iyi araştırabilir. Kendisinin seçtiği gözlüklere ve aldığı kontak lenslere harcadığı parayla hani bunu bir maliyet analizi şeklinde planlayabilir. O zaman da çok böyle uzun süreli bir süreç olmadığını, yani birkaç yıl içinde gözlüğe ve kontak lense harcadığı parayla rahatlıkla ameliyat olabileceğini görmektedir.
2: Evet, çok önemli. Peki no-touch tekniğiyle ilgili sorularımıza devam edelim. No-touch tekniğinin diğer yöntemlere göre avantajları nelerdir? Göz kusuru olan biri neden no-touch yöntemini tercih etmeli? Yani işte gözlükten, gerçi ufak tefek bahsettiniz ama evet, avantajlarını biraz da sırf bu konuda konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Tabii. Bu Alzheimer lazer yöntemleri tüm dünyada 35 yıldır uygulanıyor ve yaklaşık 40 milyondan fazla insana uygulandı bugüne kadar ve uygulanmaya da devam ediyor. Alzheimer lazer yöntemlerinin en yeni ve en ileri teknolojik varyasyonundan bahsediyoruz biz no-touch lazer olarak. Bunun da birçok avantajı var ve giderek diğer yöntemlerden daha fazla popüler ve daha fazla tercih edilir hale gelmeye başladı bu avantajlarından dolayı. Kornea tabakasına kesi uygulanan diğer tüm tekniklerde kaldırılan zarın kırışması, zar altında toz birikmesi, iltihap oluşması gibi problemlerle karşılaşılırken no-touch lazer yönteminde bu sorunlar söz konusu değil. Evet. Bu en büyük. Yani önce güvenlik diyenler için, önce sağlık, önce güvenlik, öncelikle ben risk istemiyorum diyen hastalar için no-touch lazer yöntemi en uygun yöntemlerden birisi olarak görünüyor. Aktif spor yapan hastalar için çok önemli. Çünkü spor biliyorsunuz belki de en iyi bağımlılıklardan birisi spor bağımlılığı. Benim de öyle hastalarım çok. Yine geçenlerde bir hastam geldi. Hocam ben sporsuz duramam. Yani 3 gün 5 gün bile fazla. Diğer yöntemler araştırdım. Bir ay boyunca spor yapmam istemiyorlar. Havuza girmem istemiyorlar. Ne yapacağız dedi. Yani sana uygulayacağımız yöntem no-touch dedim. 4-5 gün içinde istediğin sporu boks dahil yapabilirsin. Havuzuna girebilirsin dedim. O yüzden spor yapan insanlarda da no-touch'ın böyle bir avantajı var. Diğer yöntemlerde denize ve havuza girmek en az 1-2 aylık bir süreci alıyor. No-touch'ta ise bu süre yaklaşık 1 hafta. Onun dışında göz kurulu, özellikle göz kurulu kesili yöntemlerde sık beklenilen bir durum ve hastaların hayat kalitesini de çok düşürüyor. No touch yönteminde de göz kurulu bir

0: miktar görülebiliyor. Ama diğer yöntemlere göre daha çabuk ortadan kalkıyor ve daha seyrek görülüyor. Yine numaraların geri dönmesi dediğim gibi söz konusu değil.
1: Yani Muttalip Bey'im diye bir sorusu var. Siz aslında kısaca bahsettiniz ama ameliyattan sonra Facebook üzerinden sormuş Muttalip Köksal Beyefendi. Ameliyattan sonra ne zaman net görmeye başlarım demiş. Siz bir hafta içinde bütün sorunlar biter dediniz değil mi? Yani
0: evet, teknikten tekniğe değişir. Evet. Notaç yönteminde de ortalama 4-5 gün içinde hastalarımız net görmeye başlıyor.
1: Ben Muttalip Bey'in sorusunu sorarak...
0: Ama tabii bu kişisel iyileşme hızı da çok önemli. Bizde hastalık yok, hasta var. Dolayısıyla her hastanın kendine göre farklı bir iyileşme hızı var. Her hastanın korneasının verdiği cevap farklı. Ama genelleme yapıyoruz. Genelleme de bu.
1: Evet, çok önemli. Hocam bahsettik. Notaç teknolojisini az çok da öğrendik sizin sayenizde. Teşekkür ediyoruz ama biz genel olarak göz hastalıklarına dikkat etmemiz gereken mutlaka bazı şeyler mevcuttur. Ama çocukken bunlara dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir veya çocuklarımıza gözle ilgili ne yapmamız lazım? Belli rutin kontroller yapmamız gerekir mi?
0: Evet. Benim göz hastalıklarında bütün hastalıklar, yani göz branşındaki bütün hastalıklar çok önemli ama çocuklara özellikle hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocukların en geç bence 2-3 yaşına kadar mutlaka hiçbir problem olmasa bile bir göz muayenesinden geçmeleri gerek. Tercihen 1 yaşında ama en geç 2-3 yaşında. Çünkü göz tembelliği oldukça sık görülen bir durum. Okul çağından önceki çocuklarda görülen bir durum. Erken tanı çok önemli. Çünkü 2 numara farklılığı veya başka durumlardan dolayı oluşan göz tembelliğinde bir göz tembel kalıyor. Oradaki hücreler tembel görmeye, az görmeye alışıyor. Ve mutlaka çocukların hiçbir problemi olmasa bile en geç 2-3 yaşında bir göz muayenesinden geçirilmesi gerekiyor.
1: Yani erken yapılan bir tanı ileride çocuğumuzun göz hastalıklarını engelleyebilir.
0: Kesinlikle.
1: Mutlaka çocuklarında.
0: Yani çocuklarımızın sağlığından da biz sorumluyuz.
1: Mutlaka bir kontrol için göz doktoruna gitmeleri gerekir. Çok duyduğumuz bir şey aslında şu göz tansiyonu. Bildiğimiz koldan ölçülen tansiyonumuzu biliyoruz. Göz tansiyonu da böyle bir şey midir? Nedir? Nasıl ölçülür? Nasıl bir şeydir göz tansiyonu?
0: Evet, göz tansiyonu da öyle bir hastalık aslında. Yine önemsediğim bir hastalık. Neden? Çünkü önlenebilir bir hastalık. Önlenebilir hastalık demek, yani en önemli şeylerden birisi tedavide. Yani tedavi etmek zorunda kalmadan önlenebilir bir hastalık. Erken tanıyla, erken tedaviyle ve hastaların kontrole gelmesiyle yine sık gördüğümüz bir hastalık. Mutlaka 40 yaşından sonra herkesin yılda bir göz tansiyonunu ölçülmesini istiyoruz. Riskli hastalarda ise bu süre daha da önemli. Özellikle ailesinde göz tansiyonu olanlarda, yüksek miyop olanlarda, şeker hastalığı olanlarda bunlar bizim için önemli hastalıklar. Göz tansiyonunda takiplerinin yapılması gereken çok basit bir, eğer gerekiyorsa tedavisi olan bir hastalık. Tanı konulması çok zor. Çünkü belirti vermiyor. Geç belirti veriyor. O yüzden bizim ülkemizde de gelen hastalarımızın çoğu görme kaybı oluştuktan sonra gelen hastalar. Ve bu görme kaybı da görme alanı daralması şeklinde oluyor. Karşıya bakarken görmeme şeklinde değil de yavaş yavaş tedrici bir şekilde görme alanının daralması şeklinde oluyor. Bu yüzden hastalar farkına varmıyor. Geç evrede geliyor. Ve bu oluşan görme kaybını da geri döndürmek çok zor.
1: Evet. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Bu şeker hastalarının özellikle gözlerine dikkat etmesi gerektiğini biliyorum. Şeker hastalarında gözle ilgili ne tür problemler oluyor? Veya şeker hastalarının alması gereken önlemler nelerdir? Nelere dikkat etmeleri lazım?
0: Şeker hastalarında mutlaka 6 ayda bir gözlerinin özellikle büyütülerek göz arkası muayenesinin yapılması gerekiyor. Diyabet dediğimiz şeker hastalığı küçük damarları etkileyen bir hastalık. Göz arkasında da yine küçük damarlar mevcut. Bu küçük damarların sağlıksız bir şekilde oluşması, damar içindeki muhteviyatın dışarı sızması, kanama, aşırı fragil olan damarlardan dolayı kanama vesaire gibi problemlerden dolayı görme kaybı görülüyor. Bu yüzden o hastaların da ileride büyük problemlerle karşılaşmamak için sık bir şekilde en azından 6 ayda bir kontrollerini, hiçbir şey olmasa bile 6 ayda bir kontrollerini yaptırması önemli. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Hocam niye sık kontrole çağırıyorsunuz dedikleri zaman, çünkü diyorum biz doktorlar olarak hastanın hastayken gelmesini istemiyoruz. Hastalarımızın, bize gelen insanların

0: o iyilik halinin devamını görmek istiyoruz. Yani iyilik hallerinin devam ettiğini evet. görmek istiyoruz. İyilik hallerinin kötüye gittiğini, onları tedavi etmek istemiyoruz. İyilik hallerinin devam ettiğini ve bu iyilik hallerinin süreyen olduğunu görmek istiyoruz diyorum.
1: Hocam gerçekten güzel oldu, hoş oldu.
0: Ben de teşekkür ederim, benim için de öyle oldu.
1: Yani NoTouch teknolojisi hakkında da bayağı bilgi sahibi olduk. İnsanların rahatça yaptırabileceği bir teknik olduğunu öğrendik. Evet. Diğer göz muayenelerinde de özellikle çocuklarımız için verdiğiniz bilgiler çok önemli bence.
0: Evet.
1: Yani çocuklarımıza dikkat edelim. İleride yaşayabileceğimiz problemleri önceden engelleyelim. Ya bu kontrollerle olacak tabii. Kesinlikle. Sizin bahsettiğiniz üzere. Bilgilerinizin öte teşekkür ederim. Söylemediğiniz başka bir şey varsa buyurun, programımızı sonlandıralım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Kibarlığınız, nezaketiniz, misafirperverliğiniz için.
1: Biz de teşekkür ederiz. Efendim Türkçenin Sesi Radyosu'nda Operatör Doktor Veysel Öztürk Beyefendi ile NoTouch teknolojisi ve göz hastalıkları ile ilgili kısa bir söyleşi yaptık. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diliyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler efendim. Türkçenin Sesi.
2: Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 3. bölümünü aktaracağız. Varsak aşiretleri, Kusun aşiretleri, Abdal Elmalı aşireti, Ali Baba aşireti, Evci aşireti, Söklen aşireti, Koçi Baba Derviş aşireti, Salihli aşireti, Saruşehli Belen aşireti, Haydar aşireti. Ulaş aşiretleri, Ulaş aşireti, Çukurlu aşireti, Hüseyinli aşireti, Yortan aşireti, Elvanlı aşireti, Yeniceli aşireti, Zekeriya Hacı aşireti, Kartaloğlu aşireti, Çıtak aşireti, Çatak aşireti, Toklu Kömüş aşireti, Konur aşireti, Ali Şarlı aşireti, Baran aşireti, Sarı Kız Tokuş aşireti. Cerit aşiretleri, Ceritoğlu aşireti, Ciritçioğlu aşireti, Aksungur aşireti, Zengi aşireti, Aygar aşireti, Yongarlar aşireti, Piroğlu aşireti, Karahacı aşireti, Silsüpür aşireti. Gökhan Soy, Bayındır Boyu, Akkoyunlu aşireti, Kızılkoyunlu aşireti, Yabanlı aşireti, Erikli aşireti, Karakoyunlu aşireti, Baran aşireti, Mamalı aşireti, Çapanoğlu aşireti, Kavak aşireti, Tülü Tülek aşireti, Kabasakal aşireti, Ulaş aşireti. Peçenek Boyu, Çor aşireti, Milli aşireti, Melikanlı aşireti, Çobanoğlu aşireti, Küra aşireti. Çavundur Boyu, Çavdar aşireti, Çavgın aşireti, Çavdır aşireti, Çandır aşireti. Çepni Boyu, Abdal aşireti, Beyazıt aşireti, Yanacık aşireti, Teberik aşireti, Elmalı aşireti, Kır aşireti, Kırık aşireti, İbrahim Seydi aşireti, Abdi aşireti, Sarışeyh aşireti, Bektaşoğlu aşireti, Ali Çelebi aşireti, Koçi Koçak Bey aşireti, Derviş aşireti, Nöbeti Baba aşireti, Karababa aşireti, Yaman aşireti, Sarı Kız aşireti, Tokuz Şahbaz aşireti, Eynekli aşireti, İne Gazili aşireti, Balım Sultan aşireti, Himmet Dede aşireti, Hırka aşireti, Ustacılı aşireti, Çayan aşireti, Haydar aşireti, Demirciler aşireti, İslamlı aşireti, Alemli aşireti, Ömerli aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kamberli aşireti, Dikmen aşireti, Hatap aşireti, Sarıkamış aşireti, Kalenderoğlu aşireti, Yakuplu aşireti. Dağhan Soyu, Eymür Boyu, Yamuklar aşireti, Tosunoğlu aşireti, Kayalar aşireti, Gündeşli aşireti, Dedeli aşireti, Kertma aşireti, Bayraktar aşireti. Alayuntlu Boyu, Alacaatlar aşireti, Alaca aşireti, Şehşami aşireti, Kozlu aşireti, Karamuk aşireti, Kuz aşireti, Danış aşireti, Kaymaz aşireti, Ocaklı aşireti. Yüreğir Boyu, Kütükler aşireti, Kamışlı aşireti, Kavurgalı aşireti, Gözü Kızıllı aşireti, Kabaklı aşireti.

aşireti, Tuğla aşireti, Karaballı, Karabenli aşireti, Arat aşireti, Çavun aşireti, Ödemiş aşireti, Koyunculu aşireti, Konur aşireti, Datlı aşireti, Karaman aşireti, Dinek aşireti, Keskin aşireti. Deniz Hansoyu, Kınık Boyu, Kızıl aşireti, Medli, Müdü aşireti, Bağdatlı aşireti, Turgutlu aşireti, Atabeyler aşireti, Atalar aşireti, Bay Karaoğlu aşireti. Yıva Boyu, Ivaz aşireti, Avcı aşireti, Perçem aşireti. Büydüz Boyu, Büktüz, Bügüz, Bunduz, Boğduz aşireti, Botan aşireti, Karabaşlı aşireti, Zilan aşireti, Birik aşireti, Delik aşireti, Pirekhan aşireti, Sevik aşireti, Ritik aşireti, Redika aşireti, Geltür aşireti, Kürdük aşireti, Dilik aşireti. İgdir Boyu, İgde aşireti, Terzioğlu aşireti, Karçıyan aşireti, Bozdoğan aşireti, Kösele aşireti, Karaköse aşireti, Hadımlı aşireti, Bıçakçılar aşireti, Tatar aşireti, Sipahi aşireti, Sindel aşireti. Diğer Oğuz boyları, Tatar aşiretleri, Abacı, Abdül, Altmış, Arsa Yüzü, Artukşah, Ayacı, Bahattin, Baltolu, Banyal, Bayan, Bayramlı, Baytu, Başöyük, Çalış, Çepni, Çoban Otağı, Etrakiye, Gündoğmuşlar, İyan, Karataylı, Keramüddin, Nureddin, Alagöz, Onar, Otak, Satı, Tatarhan, Ulu Otak, Yamanoğlu, Bunalan, Burun, Karpuz, Çongar, Kangallı, Artukşah, Uluşah, Rüstem Bey, Avdul, Kataroğlu, Olcaytu, Baycu, Kireyit, Tayci, Tayşi, Nebci, Samara, Kataroğulları, Noyan, Ceceoğlu, Çağan, Tülek, Gazan, Celayir, Abaka, Okuna, Dengiz, Buğday, Buka, Yasavur, Kurbağa, Avanoğlu, Gireyve, Güllühan, Alagöz, Kavutsa, Satı aşireti, Çongar, Çomar aşiretleri, Kurbağalı, Avanoğlu aşireti, Dulkadirli Tatarları, Noyan Tatarları, Ahıska Gürcü aşireti, Sabri, Sibir aşiretleri. Kürt adı almış aşiretler: Karakeçili aşireti, Kürt Döyer aşireti, Laçin aşireti, Şambayadı aşireti, Esan aşireti, Abdallah aşireti, Karagül aşireti, Alanlı aşireti, Şavlu aşireti, Ayaz aşireti, Kuşçu aşireti, Çakıroğlu aşireti, Zaza aşiretleri.

Dümbelliler kolu. Dersimliler aşireti. Abdal Alanlı aşireti. Alanlı aşireti. Arılı Areli aşireti. Balaban aşireti. Ceferan Cafran aşireti. Çakırlı Yarekli aşireti. Badıkan Hedik aşireti. İzolu aşireti. Karsanlı aşireti. Kabanlı aşireti. Kureyşan aşireti. Dolanlı aşireti. Bilbekli aşireti. Butanlı aşireti. Silanlı Zilanlı aşireti. Şavanlı Şavlı aşireti. Sisanlı aşireti. Yusufanlı aşireti. Zimtekli aşireti. Saka aşireti. Zakirli aşireti. Orhanbeyli aşireti. Kurtbaba aşireti. Azak aşireti. Yakut aşireti. Avar aşireti. Akat aşireti. Uygur aşireti. Tolunoğulları aşireti. Özbek aşireti. Karakalpak aşireti. Kırgız aşireti. Zor Sor aşireti. Alaş aşireti. Altay aşireti. Çerkez aşireti. Üst boyları hakkında çalışmaları devam eden Türkmen oymakları. Akgümüş oymağı, Arap adı almış aşiret ve cemaatler. Arıca aşireti, Tekirler aşireti, Armutlu aşireti, Ayaz aşireti, Akçiçek aşireti. Ayçiçek soyadı almış oymaklar. Batak oymakları, Bayrek aşireti, Balkan Türk aşiretleri, Baytar aşireti, Besim sülalesi, Bilecen oymakları, Birevli aşireti, Bozok aşireti, Buhara ve Kartal aşireti, Cender aşireti, Cihanbeyli aşireti, Çallıoğlu aşireti, Çapar aşireti, Kiloğulları aşireti, Çimeli aşireti, Arabiçit aşireti, Topraşık aşireti.

Çöçe aşireti, Dağdaş aşireti, Darendeli aşireti, Delice aşireti, Demirbüken aşireti, Dertli aşireti, Derzi aşireti, Dizli aşireti, Eksencöli aşireti, Erbasan aşireti, Erciyes aşireti, Erkuş aşireti, Gülebağ aşireti, İnançoğulları aşireti, Karaçay aşireti, Karaduman aşireti, Karafaka aşireti, Karafilik, Felek Oymağı, Karakuyu aşireti, Karagaş aşireti, Karamurat aşireti, Kapaklı aşireti, Kavlak aşireti, Kepez aşireti, Kılıca aşireti, Kuştemurlu aşireti, Kozak aşireti, Körpeli aşireti, Külük aşireti, Memiş aşireti, Mucur aşireti, Oyuk Hacılı aşireti, Salavatlı aşireti, Şingerler aşireti, Sinemli aşireti, Şirvan aşireti, Tekin aşireti, Tevhikiye Köyü, Toroman aşireti, Turan aşireti, Türkmen adı ile anılan oymaklar, Uza'da almış oymaklar, Yanova aşireti, Yeşil aşireti, Yirce aşireti, Yozgat aşireti, Yördem Oymağı, Yörük adı ile anılan oymaklar, Yurt aşireti, Zeybeli aşireti, Zongür aşireti. Beydilliler. Beydilli boyu Oğuzların Bozok kolunun Yıldızhan oğullarından gelmektedir. Divan-ı Lügat-ül Türk'te Oğuzname ve Tahrir-i Ali Selçuklu adlı eserlerdeki Oğuz boyları listesinde yer alan Beydili, sözü değerli büyükler gibi aziz anlamındadır. Kendine özgü özel damgası vardır. Bu boy Reşidettin Oğuznamesinde hükümdar çıkaran beş boyundan biri olmakla anılır. Yine Reşidettin'de Harzemşahlar Hanedanı'nın da bu boydan çıktığı söylense de bunu kabul etmeye imkan yoktur. Beydilliler Safavi Devleti kuruluşuna da katılmışlardır. Bununla ilgili olarak onlardan önemli bir kol İran'a gitmiştir. 16. yüzyılda Bozulus ve Yeni'l arasında Kuzey Suriye'deki ana koldan ayrılmış Beydili kolları görüldüğü gibi iç ve il bölgesine de müstakil bir Beydili oymağı vardır. 1535'lerde Halep Türkmenleri içindeki Beydili boyunun 40 obası vardı. Bu obaların vergi nüfusu esnasında 1684 hane ve 244 gelir vergisi vardı. 16. yüzyılda Beydili'ye ait tahrir defterlerinde 23 Beydili yer adına rastlanmıştır. Beydilliler, Kuzey Suriye'deki Türkmenlerin Bozok kolunu meydana getiren boylardan biriydi. Beydillilerin bir bölümünün başka Oğuz boylarıyla birlikte Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna ve Anadolu'nun fethine katıldığı öne sürülür. Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna katılmayıp kendi boy ve geleneklerini koruyan Beydilliler ise 13. yüzyılın ortasında Horasan'da Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer'i yenerek esir almışlardı. Daha sonra Moğol istilasından kaçarak 13. yüzyılda Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya göç ettiler. Moğol istilasının yayılmasıyla başlayan Türkmenler ile birlikte Suriye'ye giderek yeni kurulan Memlük Devleti'ne sığındılar. 14. yüzyılda Beydili boyuna Gazze'den Kozan ve Diyarbakır'a kadar uzanan bölgelerde yaşayan Türkmen boyları arasında rastlanmaktadır. Moğol egemenliğinin ortadan kalkmasıyla 14. yüzyıl harekete geçen Suriye Türkmenleri ile birlikte Beydili boyunun da önemli bir bölümü Suriye'den ayrılıp Güney ve Doğu Anadolu'ya ve İran'a gitmiştir. Dulkadir oğulları, Ramazan oğulları beylikleri, Akkoyunlu ve Safavi devletinin kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. 14. yüzyılda Anadolu'daki Beydillilerin en büyük bölümü Halep Türkmenleri arasında yaşıyordu. Yazın uzun yayla ve Sivas'ın güneyindeki kesimlerde, kışın Halep ve çevresinde göçebe bir yaşam sürdüren Halep Türkmenleri, 14. yüzyılda Orta ve Batı Anadolu ile Marmara bölgesine yerleştirildiler. Osmanlı tahrir defterlerinden anlaşıldığına göre bu dönemde Beydilliler nüfuslarının çoğunluğu ve oymak sayısı bakımından Halep Türkmenlerinin en büyük kolunu oluşturmaktaydı.

Yozgat ve çevresi, Sivas'ın güneyindeki Kangal, Mancınık ve Alacahan bölgelerini içine alan, Yeni İl'de yaşayan Beydilliler 1691'de açılan Avusturya seferine çağrıldılar. 1692'de Arap aşiretlerinin sürekli saldırısına uğrayan Rakka bölgesinde oturmaya zorlandılar. Bunlardan bir bölümü buraya yerleşip kaldı. Kalmak istemeyenler de bir süre sonra Halep, Gaziantep, Hatay, Çukurova ve Yeni İl bölgelerine yerleştiler. Diyarbakır bölgesinde yaşayan Bozulus arasındaki Beydillilerin bir bölümü Akkoyunlulara ve Safavi Devleti'ne hizmet etti. Bir bölümü ise başka boylar arasına karıştı. Adana ve İçel yöresinde Ramazanoğulları içinde yaşayan Beydilli kolu ise 15. yüzyılın sonlarında İçel sancağındaki Gülnar kazası köylerine, küçük bir bölümü de Tarsus yöresine yerleşmişti. İran'daki Beydillilere ilişkin bilgiler ise Safavi Devleti'nin kurulmasıyla başlar. Buradaki Beydillilerin çoğu Azerbaycan bölgesine yerleşmiş, 18. yüzyıldan başlayarak da yerleşik hayata geçmişlerdir. Türkmenistan'da yaşayan Gökden adlı Türkmen ulusu arasında da Beydillilere rastlanır. Programımızın buradaki bölümü sona ermiştir. Bizlere kıymetli vaktini ayıran tüm dinleyicilerimize teşekkür ederiz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Annem baban değil mi?
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
0: Boş ver. Onlar senin ailen.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Okuldu dağlardan zafer okları, yürüdü ileri alplar bismillah.

Niçin parçalandı? Niçin bölündü? Bundan sonra yolun zor Türkmen elin. Kendi vatanında garip bilindin. Birleşip kol kola gir Türkmen elin. Bekleme, bekleme dokunmaz kimsenin hayrı. Sen özünden böyle durdukça ayrı. İyi bil Türkmen'e, Türkmen'den gayrı hiç kimse olamaz yar Türkmen elin. Güvendiğin daha çakallar dolmuş, aslanlar diyarı soysuza kalmış. Dağdan inen bağı bavyandan almış, etrafını sarmış sur Türkmen elin. Yolun taşlı, yolun yokuş, yükün çok ağır. Sevdiklerin kaçar, dost senden soğur. Derdini döktüğün kulaklar sağır. Adaletin gözü kör, Türkmen elin. Şia, Sünni deyip böldüler seni. Karanlık yollara saldılar seni. Kimsesiz, sahipsiz buldular seni. Yıkılma sahibin var Türkmen elin. Senin için zulüm görmedik mi biz? Soğuk zindanlara girmedik mi biz? Uğruna canları vermedik mi biz? Şehitler hakkını ver Türkmen elin. Kaç bin yıldan beri Türksün, Türkmensin. Türkmen Mecnun olmuş, Leyla'sı sensin. Sen başını kaldır, gözyaşım dinsin. Türkmen bayrağına sar Türkmen elim.

şerefin, şanın. Ezelden ebede yurdumsun benim. Sana feda olsun bedende canım. Yeter ki Türkmence dur, Türkmen elim.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 739 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yok.

0: Şad üzü piyan yana, bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çok sağ
1: ol.
3: Ben yıpranmış sokaklar ortasında avare, sen kırgın bir ülkenin Süreyya'sı Gülnare. Onçalı Navroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağında çarpılmış bir karanfil. Sana tutkun atlılar, şimdi yorgun ve sefil. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye, ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye? Sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi. Yalnız bulutlar değil, bahalar da kirlendi. Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Eride okunmayan silik izler kalıyor. Kaktüs hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun Gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül. Böylesine tarumar olmadı belki de gül. Toprak bir bakışınla kızıl renge büründü. Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü. Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar. Neredesin ey Bakü'den, Gence'den esen rüzgar? Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında, mali hülya ve hüzün, bazen korku ve sevim.

çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uza, bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun abı hayat mıdır, filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştü kâkül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini, kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden. Hasar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare. Görebilseydi seni ejderhalar, gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi. Oysa şimdi su sarhoş, balıklar geldi dile. Dalgalar son bir umut vuruyorlar sahile. Nahçıvan, hasretinle alevlenen bir çera. Seninle firarını unutuyor Karabağ. Göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı. Neredesin ey masallar ülkesinin son kızı? Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare. Haber gönder, neredesin ey gülnare?

0: başına içerdin ya? Ha? İçer mi?
1: Hay zittin peki ne? Son içişin olsun. Van Gölü canavarı suratlı karra başa. Cinsel tacizden doğmuş pis şopar seni.
0: Fuh! Hadi oradan haydi. Başla be. Senin gibi pis çingenin duvar tutsaydı gökten kemik yardı be. Çatoz kanı.
1: Aha hiç güleyim bak hani. Ağzın havayı bozuyor. Ulan pis çoramak. Ben çingeneyim de sen.